0: ağlar ve sitemli sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum.

Ey vefasız, ey insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

hep düşünürüm, hep aklıma gelirsin. Ah bacım, biz niye ayrılmıştık? Sen bir elde, ben başka bir elde. Sana vuran eller kırılsın bacım. Of bacım, bilsen nasıl özledim. Sen de beni özlediğinde pencerenden yukarıya bak. O yıldızlardan birinde beni görüp hissedeceksin. Gelini hatırlıyorum. Beyaz bulutların üstündeki gökyüzü gibi tertemizdi. Gözyaşların bizim hala yağmurumuzdur. Annemin o ağlamasını da hiç unutamıyorum. Yüreğimiz gibi koptun, gittin içimizden. Bir kardeş olarak da sana yetemedim. Hep bir şeyler, hep sen eksik kaldın. Şimdi anladım ki sen benim öbür yarımsın, kanımsın. Sen sakın ola ha, ağlama bacım. Benim bacıma ağlamak yakışmaz. Bacım ağlar, sen çok bana ağlar. Bu dünyanın canı cehenneme. Elinde oyuncak ol, gittik. Birbirimizi unut.

Sevgiler bitiyor bacım, yalan oluyor. Bir gün o yastıklar soğuyor, yılan oluyor. Ve en sonunda olanlar yine bize oluyor. Eller bizi biz gibi bilmiyor. Hani biz çok mutlu olacaktık. Ne oldu bacım? Gel mutlu olalım bacım. Anamız bizi güzel günler için doğurmadı. Mutluluk bizim elimizde bir çiçek demeti gibi. Bari biz onu birbirimizden esirgemeyelim. Şimdi çok daha iyi görüyorum, biliyorum bacım. Evet bu işte. Sen yücesin, sen güzelsin, sen bensin, sen emanetsin.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığın imzayla yıktın dünyamı. Taktın.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya mı?

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüz...

günümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyor söylemeye falan. Rap tarzı.

0: çekici götsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var, bak bak mesela. Neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsun.

0: champion. Les bons jamais champion.
1: Ah ah ah eh eh le roi. Eh eh eh Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. İyi dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Yeah yeah yeah yeah. Dur şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem

lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun? Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yine tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya işte, Allah ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz. Yeni

0: sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mustafa Sandal'a saygı albümü diye bir şey yaptılar. Ya şimdi Mustafa Sandal'a saygı albümünün tanıtımını falan izlediğimizde Mustafa Sandal'ın ne kadar yol aldığını, ne kadar yaş aldığını falan görüyoruz. Saygı albümü piyasaya çıktıktan sonra da ulan arkadaş hakikaten bu adam bu kadar işler yaptı mı falan diyoruz. Dinlediğimiz şarkıların yılı hafızamızda canlanıyor. Mesela bu şarkı gibi işte. Ya diyoruz hakikaten demek ki bizim zamanında böyle aya benzer şarkısına çıkan adamın çıkışını hatırlıyorsak eğer. O günden bugüne onlarca, yüzlerce bestesine, şarkısına şahit olduysak eğer. Artık bu adama bir saygı günü yapılıyorsa. Artık bu adam böyle hakikaten zirveye falan çıktıysa. Demek ki bir adamın yaşı falan geçti demek ki şöyle bir şey var. Lan bizim de yaşımız geçmiş. Yani bizim de falımız fallanmış. Demek ki o kadar zaman geçmiş yani. Vallahi güzel. Yani işte albüm güzel. Albümdeki şarkılar falan harbiden alıp götürüyor. Yani daha da güzelleri var mesela. Biri diğerinden daha güzel olayı var ya mesela. Mesela bu şu an yoktu listemde. Bu şarkıyı duyunca ben hemen atayım dedim yani. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Canlarım benim. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Bu arada gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu arada hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatmaktan gurur, şeref, kıvanç ve onur duyarım. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Frekansımız 104.6, ünvanımız Mersin FM. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM'de. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Ve bu güzide programda eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münasır bir radyo programcısına. İşini severek yapan, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan, 5-10-15-20 yıl değil, 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda, frekanslarınızda, radyolarınızda, hizmetinizde olan, dinleyicilerine canım dinleyicilerim diyen, veritekim dinleyicisinin de sevgisine karşılık vererek gönlünü aldı, dinleyicisinin gönlüne taht kuran bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Yani programda sıradaki şarkı formatı yok ama öyle bir format olsaydı şey derdim. Evet sevgili dostlar, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim, karşınızdayım. Bu 30. yılın sonunda sıradaki şarkı benden beni tüm dinleyen dinleyicilerime armağan olsun. Dinleyicilerim, isterseniz dağlar dağlar yerinden oynar.

Harbiden mük bir proje ya. Mükemmel bir proje. Beautiful bir proje. Gerçekten şahane bir proje. Yani proje ve projenin tasarlanması, projede işte söylenen şarkılar harbiden. Ama dediğimiz gibi burada bize yaşımızı hatırlatıyor. Ulan diyoruz daha dün çıktı bu adam. Daha dün çıktı böyle Ay'a benzer. Hatta Ay'a benzerin de öncesi var ya. Bu kız beni görmeli bana kal. O şarkıyı söyleyen olmamış mı? Valla. Ondan sonra biz şey yapıyoruz yani, diyoruz lan arkadaş bizde mi ya? Acaba yarın bir gün şey olabilir mi ya? Tolga'ya saygı albümü olmaz mı? Tolga'ya saygı filmi olabilir ya. Film olsun mesela. Ama şimdi o dönemleri hatırlamak için şey lazım işte. Banu Alkanlı falan. Tabii Banu Alkanlı, bizim Nuri Alçolu falan bir filmi. Yani gençliğimin ilk yılları. Sibel Kekilli falan. Şahin K'dan destek almak lazım. Şahin K kırmızı çizgim, olmazsa olmaz. Tolga'ya saygı belgeseli olabilir. Evet evet, artık ben de 30 yıla dayandı. Ama derseniz ki Tolga'cığım sıranı bekle. 30 yılı aşan bir tanıdığım var. Cumali Usta var. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğinin işletmecisi Cumali Kırmaz. Ona da şey yapalım. Ona da şey yapalım. Cumali Usta'ya saygı... Neyi? Gecesi ya. Saygı. Orada şey olsun mesela. İşte ilk günlerde yaptığı yemekler falan böyle. İlk günlerde ilk öğrendiği yemek falan böyle yaptı. 31 yıl. Ömür ya, ömür. Yani şu anda aramızda 31 yaşında olan vatandaşlar varsa düşünsenize. Siz daha yeni doğmuşsunuz. Cumali Usta mesleğe başlamış. Bak 30 yaşında vatandaşlar var. Ha, siz daha doğmamışsınız yani. Cumali Usta mesleğe başladığında. Ya şu anda 25-30 yaş aralığında insanlar var. Vay be, ömre bakar mısın lan? Oğlum benim yaşımdan fazla adam meslek yapmış ya. Düşünsene. Düşünsene şu anda 20-25 yaş grubundaki arkadaşlar var. Vay be. Ulan adam 11 yaşında, 11 sene, mesleğin 11. yılında. Bak adam 31 yaşında değil, 31 yıldır meslekte. Yani mesleğe 12 yaşında başlamış olsa. Yok, mesleğe ne zaman başladığını ve şu an kaç yaşında olduğunu biliyorum da. Biraz böyle bir mütevazilik yapmak istiyorum. Mesleğe 12 yaşında başlamış olsa 31-12, 43 daha ya adam. Şimdi Cumali Usta derin bir ağ çekiyor. Ah ah, nerede ya? Keşke hakikaten ya 31+12 olsa. Yani yok öyle, öyle değil işte, o biraz da. Yani düşünsene şu an 20 yaşındasın ve radyo programcısı diyor ki 31 yıllık tecrübesi.

Mesleğinin 11. yılında adam Cumali Usta. Bak çalışmış çalışmış artık usta olmuş. Sen daha yeni doğmuşsun. Yani bundan 20 sene önce 2006 yılında adam mesleğinin 11. yılında ve dünyaya bir küçük bebek geliyor öyle. Adam mesleğinin 11. yılında. Ya yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Evet evet. Cumali Usta'mız programımıza sponsor olmasının yanı sıra programımıza mesajlar da gönderen bir dinleyicimiz. Hayırlı cumalar kardeşim yazmış göndermiş. Biz de Cumali Usta'ya da hayırlı cumalar diyoruz. Ailesine, ekibine, müşterilerine, dostlarına da hayırlı cumalar diyoruz. E şimdi Tangancığım biz Cumali Usta'nın ailesi değiliz yani. Biz hayırlı cumaları yok. Biz Cumali Usta'nın ekibinde değiliz. Müşterisi de değiliz. Biz hayırlı cumaları yok. O zaman tüm Tolga dünyası dinleyicilerine. Tangancığım biz Tolga dünyasının da dinleyicilerinde değilsek yok mu yani bizden? Tamam ya tüm Mersin FM dinleyicilerine. Ya ne biliyorsun ben belki Mersin FM dinleyicisi değilim. Ne biliyorsun belki tesadüf ettim bizde yok mu yani o zaman? Ya tamam tüm Mersin halkını o zaman. Tamam da belki biz Adana'dayız yani Adana'da dinleyenlere yok. Ya tamam tüm bölgeye, tüm insanlığa. Tamam da Tolga'cığım insan değil olamaz mı yani? Tamam ya tamam peki peki peki. Peki sesimizi duyanların alayına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa, tüm canlılara, ona, şuna, buna, alayına hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, dualarımız kabul makbul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aslında şey olmasın ya. Kabe'de hacıları...

Allah. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu ve biliyorum ki her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insan günle Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Belki bu yüz binlerce insan her sabah 5'te kalkıp

Tolga Dünyası'nın tekrarlarını dinleyerek 7'ye kadar, 7'den sonra da 9'a kadar, günde 4 saat dinlemiyor ama illaki denk düşüyor. Birkaç dakikasına, 3-5 dakikasına, bir kısmına, bazısına falan denk düşüyor illaki. Bunu oluyor ya, biliyorum. Ve bunların aralarından bazıları programa mesajla müdahil oluyor. Günaydın yazan var, hayırlı sabahlar yazan var, hayırlı cumalar yazan var. Bakalım kimler neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın Tolga Dünyası. Tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar olsun demiş sevgili Barış. Merhaba abi, ben İsmail. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar abim benim diyor. İsmail. Ümit Radyo başında vay vay vay Tolga abim ya diyor. Ya belki de vay vay vay demiyordur. Belki de şey diyordur. Vay vay vay diyordur. Ümit. Vay vay vay. Oğlum vay vay falan derken ne oldu sanki kötü bir şey olmuş gibi. Vay vay vay vay. Ne oldu lan, bilmediğim bir şey mi var? Hastanedeki sonuçlara mı ulaştın? Ne oldu lan? Az bir ömrün mü kalmış? 6 gün mü? 6 ne diyor? Vay vay vay. Ümit. Benim hakkımda benim bilmediğim bir şey mi öğrendin kardeş? Nedir yani durum? Ümit. Vay vay vay. Vay be Ümit vay. Peki günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şenliğiniz hayır olsun. Merhabalar efendim, ben Hakan. Ben de bir günaydın mesajı göndermek istedim diyor Hakan. Size de merhabalar efendim. Böyle kalender dinleyici gelince böyle bana bir tuhaflık geliyor ha. Yani bu kalender dinleyicilerin mesajı, bak şimdi Ümit'inkini falan olurken sorun değil de. Kalender mesajlar böyle gelince benim merhabalar falan deyince, yani biraz şey oluyorum böyle, bir tedirgin oluyorum, utanıyorum. Yani böyle kalender dinleyiciler varken ben nasıl çıplak bir şekilde program yapabilirim? Adam merhabalar efendim diyor fakat benim üzerimde bornoz var. Daha da ötesi, bornozun altında da hiç anadan... Yani şimdi dinleyicilerin geneli Ümit gibi olsa falan problem değil, biraz gırgır şamat olsa sorun değil de, şimdi merhabalar efendim falan, hani saygılar sunuyorum falan gibi mesajlar gelince, ulan diyorum ne kalender insanlar, ne saygıdeğer insanlar diyorum. Sonra birden kendimle yüzleşiyorum abi, bakıyorum ulan çıplak programı. Dalgancım yeme bizi ya. Yeme. İnsanların içerisinde bornozla ne işin var? Bornozun altında bir şey yokmuş ha. Olur mu öyle şey? Tamam da. Bunu belki bilenler biliyor. Bak Cumali Usta bilir, Ümit bilir. Bizim dostlarımız bir Volkan bilir, Ali bilir, Suat bilir de. Herkes bilmeyebilir yani. Şu anda sizin belki arabanızdan, belki evinizden, belki iş yerinizden dinlediğiniz bu programı ben Ankara'dan yapıyorum. Ankara'dan yapınca tabii ki de ne lazım bize? Bir stüdyo lazım, bir ofis lazım. Ankara trafiğini biliyorsunuz. Trafikte her sabah kalkıp da 10 kilometre ötedeki stüdyoya gitmeyelim diye ne olabilir? Stüdyoyu eve getirebiliriz. Aslında ya Ankara'nın güzel bir lokasyonunda bir stüdyom olsaydı, evi orası yapsaydım, orada yatıp kalkıyor olsaydım güzel olurdu da. İşte, sanırım eşim buna sıcak bakmazdı gibi. Yani burada bir stüdyom olsaydı, stüdyoda programı yapıp aynı zamanda orada yaşasaydım benim çok işime gelirdi. Yani inanılmaz mutlu olurdum. Ama işte bir tek ben mutlu olurdum. Yani. O yüzden her taraf mutlu olsun diye ne yaptık? Bir stüdyo lazım ya, bu stüdyoyu evin içerisinde yaptık. Buna da home stüdyo dedik. Evet evet, bilenler biliyor. Yani 5 yılı aşkın süredir... Güzel ülkem, canım Türkiye'min başkenti, başkent Ankara'da 3 katlı Tribilex villamın çatı katındaki adı. Stüdyo home office, very nice. İşte anladınız mı? Yani o bornoz rahatlığı oradan geliyor. Evi de yazın sıcağı, yani uyumadan önce tabii ki de duş alıyorsun, banyo yapıyorsun ama gece şöyle böyle bir terliyorsun. Sabah illa ki şimdi bir kalktığında bir duştur, abdesttir. Böyle bir banyo niyet ettim Allah'ım. Bunlar yani yalan şeyler yani. Öyle olunca diyorsun ki bir rahatlık olsun falan, böyle bir programa çıkayım şu şekilde falan diyorsun böyle. Sonrasında bir mesaj geliyor.
Efendim buradan saygılar. Saygılarımı, sevgilerimi lan. Bana mı diyorum yani şu bornozlu adama mı? Cır cıplak adama nasıl saygılar?

0: Lay lay lay.
1: Ve bakalım şurada Ramazan varmış ya. Ramazan. Günaydınlar Tolga Dünyası ve Mersinliler diyor. Ey maşallah. Ramazan'a bakar mısın? Günaydınlar. Günaydınlar Tolga Dünyası. Günaydınlar Tolga Dünyası. Ve günaydınlar Mersinliler. Abi sen Ankara'dan yayın yapıyorsun. Biz Hollanda'dan dinliyoruz diyor Ramazan. Ramazan Hollanda'dan Mersin'e, Mersinlilere sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan Ankara'ya, Ankara'ya sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan bak biz de varız ha diyor. Biz diyor, şimdi diyor Mersin'de bizi dinleyenler de Mersinli diyor. Programı Ankara'dan yapan Tolga da Mersinli diyor. Programı Hollanda'dan dinleyen Ramazan da Mersinli diyor. Nasıl abi böyle bir şey diyor. Ramazan diyorum, biz Mersin'i Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden insanlar. Bak Gülnarlılara, her yerdeler abi. Bak Çin'e git şu anda. Çin'de biriyle tanış, memleket nerede? Gülnar der, Mersin demez. Gülnarlılar da bununla gurur duyarlar. Gülnarlılar her yerde. Dünyada bir Gülnarlı'nın olmadığı herhangi bir ülke yok. Her ülkede varlar abi Gülnarlılar. Şimdi Gülnarlılar bir Gülnarlıyız dediği için biz Mersinliler de o boşluğu doldurmak anlamında işte ben Ankara'da, sen Hollanda'da. Böyle olması lazım. Ramazan. Hollandalı Ramazan. Ramazan. Ya geçen seninle aynı zamanda denk geldik. Sen de Mersin'e geçtin, Sly Rhyme'e ben de. Ama denk düşemedik. Bu sefer denk düşelim kardeşim. Sanırım yazmıştı bir ara bir şey görüşelim mi falan diye de. Denk düşemedik herhalde ya. Ya Ramazancığım görüşelim mi falan diye. Dalga abi duydum Mersin'deymişsin. Ben de Mersin'deyim. Gelirken sana Hollanda'dan güzel şeyler getirdim abi. İnek getirdim şuna, güzel bir inek getirdim. Hollanda ineği meşhur diye biliyorum ya. Abi sana Hollanda'dan halis molis bir Hollanda... Nereye bırakayım abi? Tabii çikolatası falan da meşhur. Hollanda çikolatası. Meşhur Hollanda çikolatası. Sevgili Ramazan'a ve gurbetçi dostlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun.

0: Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Ve bugünün yağmur yemekçilik menüsü. Yağmur yemekçilikte bugün sebzeli tavuk dolma var. Evet evet. Yağmur yemekçilikte bugün nohut yağını var. Yağmur yemekçilikte bu cuma lahmacun var. Yağmur yemekçilikte püreli rosto köfte var. Yağmur yemekçilikte tavuklu türlü var. Yağmur yemekçilikte her gün olduğu gibi bugün de pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, spagetti, makarna var. Bu saymış olduklarımın içerisinden güzel bir menü yapabilirsiniz ve bu yapmış olduğunuz menü piyasanın çok çok altında. Evet evet. Yani bir yemekten %100 kar edecek o yemek isteseydi %100 kar etmek için muhtemelen 400 liraya falan verirdi değil mi? 4 çeşit, 3 çeşit yemeği. %100 kar etmek isteseydi diyebilirdi. Hatta daha çok kar edeyim falan deseydi 300 liraya falan satardı. Olması da gerek yok. Yani yemek başı işte, yani benim tahminim ortalama %10 büyük bir kar marjıyla. Belki %5. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ya. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemekler 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. İş yerlerinde tabii tot usulü servis de var. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et, mesaj yaz, direkt mesaj yaz, sipariş ver, bilgi al. Biz de geliyoruz, ayrılmayın. Buralardayız, hemen gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Instagram'dan her taraftan böyle darladık mı? Cumamız mübarek, günümüz güzel. Tabii radyoyu açın mesela, bir de radyodaki de şey desin mesela. Kabe'de hacıları huder. Cuma ya, Cuma'nın bir uhreviyatı var ya, o yüzden yani. Aleline kalemi yaz Allah'ın adını. Mesela güzel olmaz mı? Olur, bence de olur ya. Tabii neden olmaz? Olabilir. Bak bunları bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yani sesli mesajla böyle uhrevi şeyler gönderebilirsiniz. Sesli mesaj aç mesela, WhatsApp sesli mesajı. Aç mısa WhatsApp sesli mesajı. Ya ben de hacıları kaydet gönder. Al eline kalemi. Kaydet gönder ya. Tabii canım, karşılıklı. Sadece hayırlı cumalar yetmiyor yani. Ha?
1: Aşkın yar deli.
0: Mehmet Kaya radyo başından. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Bak bu bize özel, Mehmet Kaya'nın bize özel göndermiş olduğu mesajı. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese. Günaydınlar Mehmet Kaya. Hayırlı cumalar Mehmet Kaya. Bereketli cumalar Mehmet Kaya. Yıldız gibi gördüğüm. Artık Mehmet Kaya biliyorsunuz, direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş eğitmeni. Direksiyon hocası, direksiyon öğretmeni. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmen ya adamlar. Bu şarkıyı ona yazmışlar yani. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık. Öğret direksiyonu, freni gazı, debri yazı. Mehmet Kaya. Bu arada İstanbul'dan, Ankara'dan, Aksaray'dan, İstanbul Ankara arası, İstanbul Mersin arası herhangi bir yere bir şey göndermeyi planlıyorsanız veya İstanbul Ankara, Ankara Mersin arası bir şeyler gelecekse oradan Mehmet Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Aldığımız duyumlara, istihbaratlara göre Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya seyyah gibi dolaşacak, çeli gibi dolaşacak, çelebi gibi. Evet evet, aldığımız rivayetlere göre çok yakında Mersin'den çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, sonra bir şekilde varacak İstanbul'a. Sonrasında tabii ki de İstanbul'dan çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, tekrar dönecek Mersin'e. Hani kurye gibi kullanabilirsiniz bir şey gönderecekseniz falan. Ne bileyim, böyle bir yasaklı madde vardır taşıtmak istiyorsunuz falan. Olabilir, olabilir. Ne bileyim, böyle bir suç unsuru, suç aleti vardır. Bunu İstanbul'a götür kardeş, yapar. Ya da oradan bir şey
1: istedim.
0: Mehmetciğim, duyduğum kadarıyla İstanbul'a gidiyormuşsun. Bana Tahtakale'den şey alabilir misin ya? Şu şeylerden var ya. Mehmet Kaya sefere çıkıyor. Önümüzdeki günlerde. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Ramazan diyor ki, Temmuz 25'te oradayım kısmet olursa diyor. Bak 25 Temmuz'da Hollanda'dan Ramazan'la Mersin'e geliyor. Ona da sipariş verebilirsiniz. Ramazancığım, Hollanda'nın neyi meşhur tam olarak? Ne bileyim, şöyle bir sarmalı, içmeli, böyle marihuana falan.
1: Yıldız gibi, yıldız gibi.
0: Ondan biz ayarlayabilir misin ya? Çok değil lan, şöyle bir 5-6 ton olsa yeter. Ne olacak? Vallahi. Ne olacak yani? 5-6 ton. Ya tamam, şaka yapıyorum. Abarttım, o kadar değil. 3 ton olsa yeter. 3 ton. Şu sarmalık var ya böyle içi. Yok yani, oranın meşhurmuş diyorduk. Bana da bir arkadaş söyledi. Yoksa benim ne işim olur? Hollanda'dan isteği olan varsa söylesinler Ramazan'a.
1: Yaralarım.
0: Ramazancığım. Bak bizim köylü Kamil dayı diyor ki bize, Hollanda'dan diyor inek getirsin diyor, 5 çift. Biz onları burada diyor şey yapalım diyor, çoğaltalım diyor, şey yapalım diyor. Hollanda neyini Mersinleştirelim diyor. Mersin ne olsun. Çok değil yav, Ramazan 5 çift inek getireceksin, ne var? Niye dudağını büzüyorsun ya? 5 çift inek aldın. Tabii canım ya. Adam damızlık kullanacak la, damızlık kullanacak. Yıldız gibi. 25 Temmuz'da Hollanda'dan Mersin'e geliyor. Yıldız

Var mı bir isteğin diyor. Ağanın eli tutulmaz ya. Sen bize Hollanda'dan şey geçsene ya. Biraz kara parçası getir oradan. Bir şehrin bir tanesi de bize. O şehri fethetmesene, oraya bizim kendi adımızı koyalım. Hollanda'ya selamlar. Tolga Dünyası uluslararası bir radyo programı. Ayık olun ha. Abdülkerim radyo başında dün tam gider ayak mesaj göndermişti, bugün vakitlice. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, severek dinliyoruz diyor Abdülkerim Çolak. Dinlersiniz tabii ya, böyle bir radyo programı nereden bulacaksınız? Tabii ki de severek dinlersiniz ya Abdülkerim. Tabii ki de ya. Abdülkerim. Tabii ki de dinlersiniz ya. Tabii severek dinlersiniz abi, böyle programı nerede bulacaksınız? Yıldız gibi. Abdülkerim. Abdülkerim'cim sana da hayırlı sabahlar. Abdülkerim'cim sana da hayırlı cumalar. Abdülkerim'cim var mı İstanbul'dan Ankara'dan götürecek bir şeyin, gönderecek bir şeyin? Mehmet Kaya'ya söyleyelim, yardımcı olsun sana. Ne göndereceksin İstanbul'a? Limon mu göndereceksin? Kaç? 2 ton tamam götürür. Ne yapacaksın? Ne? İstanbul'dan var mı bir siparişin? Mehmet gidiyor, gelirken eli boş gelmesin, İstanbul'dan bir şey götürsün sana. Abdülkerim. RS Servis'ten bütün meslektaşlarıma hayırlı cumalar olsun diyor. RS Servis, Abdülkerim Çolak'ı, tüm servis şoförlerine hayırlı cumalar. RS Servis, Abdülkerim Çolak. Yıldız gibi, yıldız gibi, yıldız. Evet ya, servis şoförleri candır. Baş tacıdır. Servis şoförleri. RS Servis. Abdülkerim diyor ki yok diyor, ben bir şey göndermeyeceğim. Beni götürsün abi diyor İstanbul'a. Mehmetciğim duydun. Duydun, giderken Abdülkerim'i götürebilirsin. Abdülkerim'le buluşun abi, götür onu. Artık İstanbul'a mı götürürsün? Başka nasıl götürmek istiyorsan. Abdülkerim gönüllü. Diyor ki beni diyor götürsün diyor. Bak Mehmet götür bence. Ya bir değişiklik olsun, bu sefer de Abdülkerim'i götür. Değişik bir şey denemiş olursun. Değişik bir tecrübe olur senin için. Abdülkerim'i götür Mehmet, götür. Götür. Tabii canım. Götür ya. Tamam anlıyorum, sen karşı cinsten hoşlanıyorsun da. Değişiklik olsun bu sefer de. Bir de aynı cinsten. Denemekte zarar ne olacak yani? Abdülkerim. Hayatından memnun değil misin yoksa lan?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve

0: Taksi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Dolga Dünyası'ndasınız. Şimdi bir check edelim bilgileri. Yağmur Catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, bu okey miyiz, cepte mi?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey. Peki hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik Yağmur yemekçilik dedik mi? Bunları söyledik mi?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Burada da mutabız öyle mi? Bu da cepte yani diyorsun ha? Okey. O zaman şeyi de biliyor muyuz? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanında da yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz ya?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Orada da mutabız. İş yerlerine tabildot usulü yemek servislerinde de yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz? İstemez. Peki, peki, şeyi de söyleyebilir miyiz ya? 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyebiliyor muyuz? Ana yemeği pilavı salatasıyla.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? Peki... Cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramımız var diyebiliyor muyuz? Tatlı ikramdır diyebiliyor muyuz? Yani cuma günleri 3 çeşit yemeğe sadece 200 lira ödüyorsunuz. Çeşit yemeğe 200 lira ödüyorsunuz. Onlar da size sütlaç ısmarlıyor. Bugün sütlaç. Haftaya pudingki olabilir. Başka bir gün irmik helvası olabilir. Yani diyor ki, yani diyor ki her cuma diyor yemeklerin yanında diyor tatlı ısmarlıyoruz diyor. Ya muhtemelen onlar bizi, sizi çok sevdikleri için şey de olabilir yani. Sadece yemeklerin yanında değil de ya bizi de ısmarla dersen yok demezler gibi geliyor yani. Şimdi gitseniz mesela. Mesela şimdi gitseniz Yağmur yemekçiliğe, ya la kardeş bize de bir yemek ısmarla, tatlı ısmarlasan yala deseniz. Bence olur mu olur? Bence olur yani, neden olmasın? Evet evet. Ya şey yapabilirsiniz, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, tatlı ısmarlıyormuşsunuz yazabilirsiniz. Yaz ne var ya? Ya hatta elini koka kalıştırma, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Sor orada, nedir abi, biz evlere sipariş var mı? Kaç kişiliğe kadar sipariş getiriyorsunuz? Tabildot usulü kaç kişilik falan? Bunların hepsini yazın abi oraya. Ya şey de yazabilirsiniz ya. Cumali abicim, aziz mübarek, cuma günü yüzü su hürmetine. Abi ben açım, çok açım ama benim param yok falan yazın ya. Yahu ayıp ediyorsun, gel kardeşler yani. Abi vallahi biz garibanız ya. Abi... Diyorum ki benim diyorum düğün var, bir yemek şey yapabilir misin düğüne? Abi bize biraz yardımcı ol ya. 1000 kişilik yemek ısmarlasan ya, 1000 kişilik yemek. O kadar da değil. Canlarım benim. Yağmur Catering yemekçilik tırmız sanayi sitesi sosyal tesisleri PTT yanında. Ama şey de yapabilirsiniz. İş yerlerine servis imkanı var ya, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazın, bilgi alın. Unutmayın, 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri de her cuma tatlı hediye. Bugün sütlaç ama programın tekrarını dinleyeceğiniz gün irmik helvası olabilir, puding olabilir. Yağmur Yemekçilik'ten yemek yiyenlere afiyet olsun. Asalet kokuyor. Cumali Usta'ya hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Masaya yatır, ekmek, banye. Müşterilerine afiyetler olsun. Tek tek

Sevgili dostum Fırat radyo başındaymış. Fırat Bakar sabah sabah dediği gibi rüyasında mı gördün? Oğlum abdest aldın mı lan abdestsiz cuma günü? Fırat Bakar. Tanıyorsunuz değil mi Fırat'ı? Damarsa damar işte o kadar Fırat. Dibine kadar içine sapına kadar.

0: Anlatayım ben size.
1: Detaylar 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Bir zamanlar Yurtseven Kardeşler grubuyla çıktılar piyasaya. O zamanlar güzel şarkılar yaptılar. Sonra solo takılmaya başladı. Bas gaza aşkım, bas gaza gibi şarkıları, bom bom bom, çiki bom bom gibi şeyler yaptı. En son böyle bir şeyle çıkmış karşımıza. Gerek var mıymış bilmiyorum. Çok da şey değilmiş aslında ama. Neyse ki programda şarkıları ele alan, şarkılarla ilgili yorum yapan, sanatçılara not veren, hatta ve hatta efendim bilmem kimin şu günkü albümünden çıkan şöyle bir şarkı dinledik, dinleyeceğiz falan gibi değilim ama böyle bir karşıma çıkınca da söylemeden edemiyorum ya. Dikkatimi çekiyor. Hani böyle bir yorum yapasım geliyor nedense. Demek ki böyle bir aura var yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Günün son molasını verdik. Haftanın son programının son...

İnşallah haftayı bitiriyoruz. Önümüzde koca bir hafta sonu var. Kim bilir, belki koca bir hafta sonu değildir de hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta belki banttan yayınlar dinleyeceksinizdir. Belki koca bir tatil vardır. Belki koca bir yaz vardır önümüzde. Tabii canım. Belki 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmeyeceğizdir de. Hani belki siz programı banttan dinleyeceksinizdir de. Belki ben pazartesi itibariyle Kızgın Kumlardan Senin Sura atlayacağımdır. Belki de havuz başında limonata yudumlayacağımdır. Belki de Şensong'da güneşleneceğimdir. Şu anda Ankara'dayım, doğrudur. Ama belki de siz programın tekrarını dinlerken, ben Akdeniz'in incisi, güneyin birinci, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde o güneşin doğuşunun denize yansımasıyla, o sabahın erken saatinde özellikle Rus komşularımla beraber denize girip denizde sabahın böyle enerjisini hep beraber yaşayacağımdır. Ne bileyim yani. Her şey olabilir ya. Allah sağlık sıhhat ver. En son Fırat demiştik. Fırat'ı bilenler biliyor. Fırat'la damardan kalbe. Damara damar işte o kadar. Fırat'ı bilenler bilir ya. Yani Mersin FM olalı birçok programcıyla tanışmıştır ama damga vuran birkaç isimden bir tanesidir Tolga. Tolga var, başka kimse yok. Fırat. Kim Fırat, kim ya? kimsin lan? Sen kimsin lan? Fırat bakar ya namıyla beraber. Bakan Fırat. Fırat'ı biliyorsunuz efendim. Fırat da benim gibi mesleğe çok küçük yaşlarda, çok eski yıllarda başlamış. Fırat da Mersin'de yıllar öncesinde tanışmış. Yılların sonunda sorun mesela. Deyin ki Tolga'cığım, siz de ömrünüzün yarısından fazlasını verdiniz. Sen ne oldun deyin. Hiç bak evde program sunmaya da 3 kuruş. 3 kuruşa iş. Fırat ne oldu deyin. Fırat da radyo patronu oldu. Hani bu teamür böyledir ya mesela. Bir çocuk verirsin kasaba mesela. Kasapta çıraklık yapar. Mesela çalıştığı kasabın adı ne olsun mesela? Kasap Rıfkı. Yarın bir gün kasap çırağı kendini geliştirir. Öz Kasap Rıfkı diye böyle isim yapar. Tabii öyle. Bu iş böyledir yani. Tabii. Mesela tantuncuda çalışır bir tanesi mesela. Mersin tantuni, şey olunca da Öz Mersin tantuni olarak bir yer açar. Fırat da Öz Mersin FM açtı. Öz Akil. Yok. Yok, şimdi Tolga'nın program yaptığı radyoda ekmek yiyemeyiz diye Mersin'in ilçesine gitti. Silifke FM'i aldı. Silifke FM'de emek vermeye devam ediyor. Ekmeğini oradan çıkartıyor. Sadece Silifke FM yetmez dedi. Bir de Anamur FM'i aldı. Yarın bir gün bu böyle gider. Mut FM, Gülnar FM. Böyle gider. Seni Aydıncık FM, Erdemli FM, Çeşmeli FM, Radyo Çeşmeli. Olur. Adam Holding patron. Sabah sabah dinliyorum diyor. Hani bu şey olur ya. Hani büyük takımların teknik heyeti vardır. Böyle bazen küçük takımlara giderler izlemeye. Oradan böyle çocuklardan bakarlar, futbol oynayanlardan. Bak bu iyiymiş, bizim takıma transfer edelim falan. Fırat'ın kafası da o hesap yani. Fırat'ın kafası da o. Bir dinleyeyim bakayım ya. Tolga'da iş varsa transfer ederiz olmazsa. Bonservisi neyse veririz. Yani. Ama işte şey var tabii. Sözleşme yapmak lazım. Para lazım. Yok ya, şimdi ben her ne kadar burada sizi şey yapsam da, gerçekleri saklasam da, Fırat da biliyor. 3 kuruş halleder bu işi. Tolga'cığım 5 kuruş vereyim mi? Fırat ya. Murat ya, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl değil ha, 30 yıla yakın süredir bir şeylik var yani. Hani derler ya, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur falan diye. Vallahi Fırat'ın 7'sini bilmiyorum, 70'ini de bilmiyorum. Ama 17'sini biliyorum, şey diyebilirim. Fırat ya, işte bildiğiniz Fırat. 7'sinde neyse 47'sinde o diyebilirim yani, anlatabildim mi? Öyle yani. Bir program var, Damardan Kalbe. Hani böyle kalbe giden yol mideden geçer falan gibi bir duyum şey var ya. Bu da şey diyor, kalbe giden damardan geçer. Ben damardan girerim falan. Giriyor mu diye sorun, şahidim. Çok girmişliği var. Ben şahit. Damardan. Kalbe doğru gidiyor böyle yani. Fırat ya, işte bizim Fırat.

İşte görüyorsunuz bak hayat bizi ne hale getirdi. Bak Fırat'ı Mersin merkezden Silifke'ye, Tolga'yı da Ankara'ya böyle. Ama buluşma noktamız yine aynı Mersin efendim. Yani büyük olasılıkla benim tahmin ettiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse ben yine sanırım Mersin'e geleceğim. Mersin'de emek vermeye devam edeceğim. Tepe Medya gruba gideceğim ama Fırat da orada kalmaya devam eder. Ya ben de yarın bir gün varımı yoğumu her şeyimi satıp da küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek istersem Silifke'yi tercih ederim de. Hayır, satacak bir şey yok. Neyi satabilirim? Bir daha... Müşteri çıkmaz herhalde yani. Yani şu hayatta bir dikili ağacım bile yok diye üzülmeyeceğim. Bir dikili ağacım var ama sadece bir o var. Başka bir şey yok. Bir tane var. Bir dikili ağacım var. Başka da bir şey yok yani. Fırat bakar. Peki Silifke'ye de selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yani normalde biraz daha düzgün konuşmam lazım. Evet, buradan sevgili Fırat Bakar beyefendiye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam potansiyel patron adayı ya. Neden olmasın? Belki yarın bir gün ses tellerimde bir sıkıntı olur. Ne bileyim ya, üretemem artık. Eskisi kadar komiklik yapamam, şov yapamam, çaptan düşerim. Hani giderim, merhabalar Fırat Bey, beni işe alır mısınız? Bu işler böyle şimdi, bugünlerde değil ama bundan 100 sene öncesinde hani böyle ortamı titreten böyle büyük sesler vardır ya mesela. Hani böyle en lüks yerlerde çıkar, mükemmel bir ömür sürmüştür ama artık yaşı geçmiştir. Yani artık 40 sene meslek yapmıştır. Artık böyle mesleğinin son günlerinde mahalle arasında böyle meyhaneye gider. İşte orada söyleme. Böyle güzel günlerde. Biz İbrahim Tatlıses'ten bekliyorduk bunu. Adam 9 kere meydan okudu ölüme. Hala sahnelerde, hala kazanmaya devam ediyor. Benim de sonum onun gibi mi olacak? Yoksa şey gibi mi olacak bizim Coşkun var ya Antalya.

Program bugün şey gibi olmuş ya, böyle pilav günü olmuş. Eski dostlar falan geliyor böyle. Kabul günüm gibi bir şey harbiden. Hani sanki böyle jübilemi yapıyormuşum da son programımmış gibi oldu. Tabii canım ya. Mehmet Kaya var biliyorsunuz eski dostlardan. Onun mesajı. Fırat Bakar var biliyorsunuz eskilerden. Fakat Fırat Mehmet'ten daha eski. Onu söyleyeyim de bir parantez açayım. Ali Uludağ var. Ali Uludağ. Fakat Mehmet Kaya ve Fırat Ali Uludağ'dan daha eski. Ali Uludağ daha yeni yaşının şurasında olsun en fazla. 5-10 senedir yani Ali Uludağ. Şimdi ne kadar tanışırsak o kadar mesajı okuyacağım. Mesela Ali Uludağ.

günaydın demiş. Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın hocam, hayırlı cumalar diyor. Hocam derken, yani hoca var, hoca var. Şimdi hoca derken ne hocası? Şu en son Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'nde yaptığı gibi edebiyat hocası mı? Dağlar ve dağlar ayrı yazılır, ki yazılır. Orada nokta. Ya da ne bileyim Mehmet Kaya gibi direksiyon hocası mı? Ki sen benden daha o konularda profesyonelsin. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca gibi şey mi? Zinhar haram, zinhar. Zinhar, abdest alırken şunu yapacaksın, sonra sağ ayakla. Eğer sola çıkarsan zinhar. Bazur hocası mı? Şimdi Fırat bana hocam dese benden öğrendiği şeyleri sayabilirim. Yani ne öğrettim ona? Şey öğrettim, bir o vardı, bir o evet, öğrettim. Bayağı şeyler var, evet. Öğrettim, bayağı şeyler var. Hocam diyebilir bana. Şimdi Fırat'cığım, karşı cinsle karşı karşıya geldin, önce göz teması kuracaksın. Göz gözü geldikten sonra hemen böyle bir yakınlaşmak suretiyle sonra direkt kendine... Sonraki aşamalarda... Sonraki aşamalarda Fırat'cığım şöylesine bir uzun. Günaydın Aleluda. Hayırlı sabahlar, sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Yeğenim Caner var. Yeğenim Caner. Saçmalı oğlu Caner. Fırat'cığım hani biz seninle eski dostuz, eski arkadaşız ya. Çok eskiden beri tanışıyoruz ya. Bak Caner'le de senden eski olmasa da bayağı eski tanışıyoruz. Lan ben bunun kibresiyim. Gözünde canlandırsana. Koskoca bir adam. Bak senin boyunda. Böyle senin gibi cüsseli bir adam böyle, tamam mı? Hani düşmana göster çek, tamam mı? Yani birinden böyle bir tahsilat falan yapmak istersen, sıkıntı yaşıyorsan Caner'i göster böyle. Selamünaleyküm desin, çıksın yeter. Böyle bir adamdan bu kocaman lan. Tabii canım ya, elleri var ne bu kadar. Bir rivayete göre eli büyük olanın öyle bir şey var ya canım. Böyle bir adamın kibresiymişim ben. Yani bundan yıllar öncesinde. Hani dün söyleyecektin Caner, kaç yıl oldu oğlum? Sen kaç yaşında sünnet oldun şimdi? Kaç yaşındasın? Yani kaç yılında sünnet oldun sen? Şimdiki yıldan onu çıkartalım, yaşını çıkartalım. Caner'cim, sen okumuş etmiş adamsın, mürekkep yalamış adamsın. Tam olarak kaç yaşındaydın sen? Boyun kaçtı, kaç santimdi? Bize şans ver. Yani ben hatırlamıyorum. Ya Fırat, görüyorum bu kader bize Caner Saçmalıoğlu'nun kivreliğini de yaptırdı. Adam kocaman. Yani bu bizim yaş aldığımız gerçeğiyle beraber... Bize şans ver. Artık bizim şeyimizi de bitti anlamına geliyor. Bizim şeyimiz, devrimiz bitmiş artık. Caner'ler falan piyasada ya. Yakında evleniyor Caner. Sağduş diyor, olur musun? Şey mi diyorsun, Fırat'ta anlattığım gibi. Şimdi Caner'cim öncelikle düğünden sonra. Ya da şey yapalım, ben kavuğumu Fırat'a vermiş olayım, Fırat sana anlasın. Ama Fırat o kadar kibar değildir. Fırat şey der, vallahi Caner'cim öncelikle böyle kapıya tekmeyi bir koyacaksın da. Tamam mı? Sonra saçından şöyle tutacaksın, tamam mı? Böyle alacaksın onu. Günaydın abim diyor Caner. Gel abi artık Mersin'e diyor. Vallahi ben arada gelip gidiyorum da seninle görüşemiyoruz. Senin ajandan dolu. Bak biz evlendik, barklandık, çoluk çocuğa karıştık, artık düz bir hayat yaşıyoruz. Ama sen şimdi hızlı hızlı yani. Sen şimdi tam da böyle kelebek gibi uçma dönemindesin. Kelebek gibi uçtuğunu tahmin ediyorum da arı gibi onu bilemiyorum. Yani. Geliyorum Mersin'e Caner'cim. Seni bulmak, seninle buluşmak. Bak Ferdi abine sor. Ara Ferdi abini ya. Ferdi abi. Tonga abi buradaymış, haberimiz olmadı falan de. Ferdi abinle görüşüyoruz yani. Ferdi abisi. Caner'in Ferdi abisi. Ferdi abaydım. Bin bir çeşit. Mahallemizin çocukları bunlar hem ya. Yani şey diyebiliriz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmur. Selam olsun sevgili.

Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gel vatandaş gel, 200 lira 200 lira 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, karnını doyurana kadar öde. Tavildot usulü yemek sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri yemeklerin yanındaki tatlı da ikram. Yani şöyle, üç çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı da ikram. Ya ikram mı dersin, hangisi hoşuna gidiyor? Bak beleş diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç beleş. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç bedava. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç hediye. Yağmur Catering Yemekçilik'te babamızın ayrına sütlaç dağıtıyoruz diyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Vay vay vay vay vay. Cumali ustam hoş geldin. Gel böyle bir sütlaç yapsana. Otur be şöyle. Sütlaçlar, irmikler, tatlılar, yemekler. Yaptın yemekleri ucuzlayarak, güzel kaliteli yemek sunarak. Vay vay vay. Vay vay vay. Ya Allah'tan program ulusal değil. Yani duysaydı bunu Sefo'ya demet mahkemeye verirdi. Harbiden demir parmaklıklar ardında sürüm sürüm sürünürdüm. Şarkımızı ne hale getirdi, şuna bakar mısın? Zaten reklam olarak satmışlar. Domino's'a satmışlar. Ben de Yağmur Yemekçiliği şey yapayım. Vay vay vay, Yağmur Yemekçiliği. Peki gelin size şöyle güzel bir menü yapayım. Bugün ne yiyeceğiz derdinizi bir ortadan kaldıralım. Bak kuru fasulye pilav nasıl olur, vazgeçilmez değil mi? Harbiden bak. Bak Cumali Usta'nın kuru fasulyesi iyidir, güzeldir.

sıcaklarda kuru fasulye yenmez falan demeyin. Bu güveçte kuru fasulye. Bu Cumali Usta'nın özel spesiyali. Bu yiyenin pişman olmadığı, yemeğinin bir pişman olduğu bir kurudan bahsediyorum. Kuru fasulye. Yanına pirinç pilavı, yanına cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Bak, ekmeğini böyle banıyorsun böyle. Biraz böyle pul biber döküyorsun böyle, var ya Allah'ım etsin. Kuru pilav, cacık, limon biber ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Üstelik cuma günü yanında sütlaç da ikram. Başka eller bilmez. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte. Püreli rosto köfte, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Ve bu cumaya özel yanında sütlaç da ikram. Nefret dolu bu kadehte. Yağmur Catering yemekçilikte lahmacun var, lahmacun. Dönüyor, uçuyor. Tadına doyamayacağınız müthiş lahmacun. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte ve maydanozuyla birlikte. Lahmacunun arasında maydanoz olacak tabii, değil mi? Hepsi birden sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da tatlı ikram. Yağmur Catering yemekçilikte günün yıldızı sebzeli tavuk dolma. Yanında spagetti makarna. Yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da sütlaç ikram. Her cuma bir tatlı ikram ediliyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Ya biz de iş yerimize sizin yemek getirmenizi istiyoruz, nasıl yapacağız falan diye sorun. Bir de şeyi sorun. Ya cuma günleri yemek tatlı dağıtıyormuşsunuz, biz gelsek bize de verir misiniz falan diye. Tabii canım, Instagram'dan yaz git ye. Ya Instagram'dan yazamıyorsan da oralardan geçiyorsan, selamun aleyküm, sabah radyoda duyduk, her gelene tatlı dağıtıyormuşsunuz. Bize doğrudan 3 tane versene sütlaç, şurada bir yiyelim ya. Bir sütlaç yiyelim, bir çay içelim, bir tanışalım, kaynaşalım dostumuz. Yağmur Yemekçilik. Tırmıl'da. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et.

0: Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Hazır olun, hazır olun Tolga. Az sonra sizlerle.
3: Reklam tanıtır.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: SML Restorant ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
13: Bilgi ve randevu için 0324 357 30.

0: 30-30
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Meve Açık Büfe Kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Reşat.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Senin huyunlarını, senin soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Bulaşma.
0: Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakika daha ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hani. Böyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası'nda sorun.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle

tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı yağmur yemekçilik. Nitekim yağmur yemekçiliğin tam ünvanı yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik takip edin. Tabii ki de servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sen at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin mesaj.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin mi? Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. Hadi numarayı yazın, kaydedin mi? Selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sitemizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 cezeryede. Kerebiç.

0: işte bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben niye Tarkan'ın Ankara'da sahneye çıktığı gibi programa çıkamıyorum? Ya ben niye böyle Tarkan gibi, kaliteli Tarkan gibi megastar olamıyorum? Ya niye benim radyo programına girişlerim dinleyici kıvamını geçemiyor? Neden Allah'ım? Neden? Neden? Neden? Elbet o da olur ya. Elbet olur. Şimdi bakıyorum adam megastar, ben de megastarım. Şimdi bakıyorum adam yıllarını mesleğini vermiş, ben de mesleğimi yıllarımı mesleğine vermiş. Şimdi bakıyorum adam 1900'lerden bugün hayatımızda, ben de bugün 1900'lerden bugün hayatımızdayım. Bakıyorum adam Tarkan, ben de Tolga'yım yani şimdi.

0: bir kere daha günaydınlar olsun mu? Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun mu? Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun mu? Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından. İki günlük hafta sonu tatili sonrasında müthiş bir pazartesi sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar.
1: Ne kolaydı.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin FM 104.6.
2: Yani şimdi pazartesi sabahında muhabbet açmanın yöntemlerinden bir tanesi de... Buru, hafta sonu nasıl geçti ya? Buru, hafta sonu ne yaptın ya? Buru, ne yaptın? Hafta sonu nasıl değerlendirdin ya? Denize gittin mi denize? Karpuz kabuğu denize düştü mü? Kızgın kumlardan seri sulara atladın mı? Yani şimdi baktığımız zaman hafta sonu muhabbet açmanın birkaç yönteminden bir tanesi. Hafta başı daha doğrusu. Yani şu anda iş yerlerinde varmış olanlar bunun muhabbetini yapacak. İlk önce bir günaydın deyip içeri giriş yapılacak. Yani böyle haftaya başlamadan öncesinde ne yaptın, nasıl geçti falan gibisinden böyle. Anlatacak işte malzemesi olan. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya yataktan çıkmadım ya. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya evden çıkmadım ya. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya denize gittim lan. Hey oğlum, yapraklı koya gittim lan. Var ya kumul kumul cıvıl cıvıl allama. Vallahi bro, ben hafta sonu yaylaya çıktım lan. Vallahi bro, ben hafta sonu kamp yaptım lan. Yemin ediyorum var ya, öyle mükemmel bir yerde çadır kurduk ki. Öyle mükemmel bir yerde bir kamp attık ki. Ya ne diyorsun sen? Balık tuttuk, mangal yaptık, top oynadık, ip atladık. Sabahleyin kuş sesleriyle uyandık, cik cik cik cik. Yani konuşacak çok mevzu var, çok mevzu var. Ama ben dinleyiciye sorayım, şu anda kimler radyo başında? Bu müthiş pazartesi sabahında kimler şu anda radyo başında? Bu güzelim programı kimler dinliyor, kimler takip ediyor? Kimler aramızda, kimler? Bakınız Uğur mesajını göndermiş. Bakınız Uğur, ben de dinliyorum, ben de buradayım demiş. Bakınız Uğur, günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Programa müdahil olmuş. Bakınız Uğur, ben de buradayım. Ben de güne Tolga dünyasıyla başlıyorum demiş. Pardon, bir şeye eğilmem gerekti de o yüzden sesim uzaklaştı. Evet. Bakınız Uğur, ben de erken kalktım, yol aldım. Ben de güne Mersin Radyosu'nda Tolga Dünyası'yla başlıyorum diyor. Uğur mesajını göndermiş günaydın diye. Hangi Uğur mu? Rio'dan Uğur. Hangi Rio mu? Rio Pasta Kafe'den Uğur radyo başında. Geçtiğimiz günlerde Moz Jazz Künefe'nin önünde karşılaştık, tanıştık sevgili Uğur kardeşimle. Jazz Künefe'den sevgili Deniz Yiğit beni tanıttı, takdim etti. Uğur'la geldik, selamlaştık. Uğur dedi ki, Deniz ne veriyorsa dedi, iki katı dedi. Vallahi dedim, biz canımız isteyince geliyoruz, künefe baklava börek yiyoruz dedi. O da dedi ki, gel abi dedi, her gün gel dedi. Vallahi dedim, biz misafirliğe giderken kuru pasta, yaş pasta veriyorlardı. Her zaman geldi. Vallahi biz acıkınca geliyoruz, aç karnımızı doyuruyoruz dedim. Gel abi dedim. Evet. Rio Pasta Kafe'den sevgili Uğur. Az Künefe'den Deniz Yiğit'in tanışmamıza vesile oldu. Şey mi diyeceğiz? En güzel kuru pastalar, en güzel yaş pastalar Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Özel günleriniz için özel siparişler Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Bölgenin en güzel, en lezzetli acı bademleri Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Rio Pasta Kafe. Bir kere deneyen tiryaki oluyor, vazgeçemiyor mu diyeceğiz? Sevgili Uğur kardeşime ve emekçi dostlarına, arkadaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Rio Pasta Kafe, Uğur ve dostlarına.

0: Günaydınlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun. Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ki de 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya ve ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar.

0: Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, Tolga dünyasına bir şekilde tesadüf edenler mesajlarını gönderiyor. Günaydın yazıp gönderiyor. Günaydın Tolgacığım, ben Sabri abin, ben de seni dinliyorum, bir günaydın alırım diyor. Tamam, sana da günaydın Sabri abi de, yalnız çok samimi mesaj olmamış ya. Bak, ben samimi bir radyo programcısıyım. Dinleyicinin de samimiyetini severim ama hani şey, biraz böyle abim mabim falan, sanki dün gece berabermişiz gibi. Sanki sürekli tavla oynuyormuşuz gibi. Sanki okeyden arkadaşımmış gibi. Hayır, bir de Instagram mesajı, profile bakıyorum. Yani daha 30 yaşında ya var ya yok yani. Ulan arkadaş, biraz daha vakitlice evlensem senin yaşta çocuğum olur. Tabii canım. Yani Sabri. Lan Sabri. Ya şöyle işte, tabii ki de benden büyüklerine saygım var, küçüklerine sevgim var ama yani daha 30 yaşına gelmemiş birisi abin değil şey mi? Abilerin abisi, canım abim, Sabri abim. Ya yemin etsem başım ağrımaz. Daha reşit olmadan önce evlensem şu anda senin yaşlarında bir çocuğum olurdu ya. Abi diyeceğim ha. Buradan Sabri abim, ben günaydın. İşte bazı ergenlerde var böyle bir şey ya. Bunda şey var. Hani Tolga'nın abisi değil böyle. İşte mahallenin abisi, ilçenin abisi, şehrin abisi. Her gören abi desin mesela. Ve 60 yaşında bir tane dayı böyle gidecek, böyle elini öpecek, abim diyecek. Muhtemelen mahallede bu pardüsüyle dolaşıyordur. Böyle atkı, böyle atkıyı uzatıyordur aşağı. Elinde de tesbih, böyle topuklu kundurayla. Bak Gülücük göndermiş, Gülücük. Ah, eyvallah Sabri kardeş. Var ol Sabri kardeş.
1: Allah'a şükür. Ah canım,
0: selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Tolga abim. Biz de seni dinliyoruz, bize de bir günaydın der misin diyor sevgili Kadir. Kadir'e ve biz dediklerine de günaydın. Kadir'e ve dostlarına da hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, sabah

Ben Buket, inanın ben sizi dinlemiyorum, dinlemek istemiyorum ama servis şoförü abimiz hep sizi açıyor, dinlettiriyor, mecburen sesinizi duyuyorum diye. Buket, Allah başka dert vermez. Buket'in servis şoförü abisi. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya sen nasıl bir kralsın ya? Buket'in gittiği servisin şoföründeki şoför abi. Buket ve servisindekiler dinlemek istememesine rağmen zoraki dinleyenler. İşte Tolga dünyasını dinleyeceksiniz. Ya seve seve ya... servis şoförünün açmasıyla zorla dinleyeceksiniz. Yani bir gün herkes Tolga dünyasını dinleyecek. Değil mi Buket? Buket. Ya umuyorum servis şoförüyle kavga etmiyorsun abi ya. Kapat gene bu kafamızı sizi. Abi kafamız almıyor. Zaten hafta başına başlamışız. Zaten sendrom var. En yakın tatili 5 gün uzakta. Yapma servis şoförü abi falan mı diyorsun? Ya da şey mi diyorsun? Abi aç aç. O gevezi adam var ya onu aç. Neydi o? Tolga mı? Volga neydi onu aç. Aç aç. Ya artık bundan sonra daha sık açtırır, daha sık mesaj gönderirsin. Sevgili Buket ve Buket'in yolculuk yaptığı servisteki emekçiler ve o servisi kullanan servis şoförü. Ve tüm servis şoförleri ve servistekiler ve yoldakiler. Ya şöyle kısaca, güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hadi sen de gönder mesaj. Instagram radyocu Tolga.

Şimdi biz tabii Uğur dedik, Rio Pasta Kafe dedik, Deniz de dinliyormuş ya. Abi bak ben de dinliyorum var ya. Evet ya bizim Deniz, Deniz Yiğit. Evet ya Has Künefe, Has Plus Pastane'den sevgili Deniz. Geçtiğimiz günlerde Mersin'e geldiğimizde ziyaretine gittiğimiz, çayını kahvesini içtiğimiz sevgili Deniz Yiğit. Has Künefe'yi zaten biliyorsunuz. Yani Deniz şu anda 25 yaşındaysa Has Künefe 35 yıldır poz.

şu anda 27 yaşındaysa Asgünefe ve Asbastane 40 yıldır Polcu Merkez'de. Evet evet, Deniz Yiğit'in bebekliğinde çocukluğunda büyük katkısı olan Asgünefe Plus'tan bahsediyorum. Geçen yine Mersin'deyim, gittik Asgünefe Plus'a, Deniz geldi. Abi dedi, sana dedi çay ısmarlayayım dedi, bana dedi reklam yap dedi. Ulan ben sana çay ısmarlayayım, sen beni bir daha dinleme dedi. Ya Deniz de, Mert de, Emir de sevdiğim kardeşlerimdir. Ali Yiğit abimizin evlatlarıdır, benim de yeğenlerimdir. Bir sıkıntı, bir problem yok. En son kasada pazarlık yapıyoruz. Biraz cezire mezire falan aldım, yüklü bir şeyler. Abi dedi indirim yaptım, 15 dakika bizden bahsetti. İndirime baktım fişte, çaylardan 6 lira indirmiş. 2 tane çay ikram etmiş. Cezeryelerden 20 lira. Toplamda 50 lira falan bir ikram var fişte. O bilmiyor ki benim burada bir kere has künefe dememin bedeli nereden baksan 10 bin lira falan yani. O sanıyor ki bana iki çay ısmarladı, yarım künefe ısmarladı diye ben burada az künefe Deniz Yiğit diyorum. O bilmiyor ki ben babası Ali Yiğit'le 30 yıllık dostluğum, ahbaplığım, abi kardeşliğim var. Normalde biz Ali abimle yıllara meydan okuyan bir dostluğumuz var. Ama Deniz Yiğit şey sanıyor, iki çay ısmarladım şimdi. Peki sevgili Deniz Yiğit ve Deniz Yiğit'in abisi Mert Yiğit ve Deniz Yiğit'in kardeşi Emir Yiğit. Gerçi Emir Ankara'da ama sonuçta bu üçlünün kardeşi. Asgünefe'yi biliyorsunuz Mersin Merkez Polcu Merkez'de 50. yılda As Plus ve şimdi de yaklaşık bir yıldan fazla, 2 yıldır Mesitli Medikal Park karşısında Has Pastane. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Bir pastanede aradığınız ne varsa, kuru pastası, yaş pastası, baklavası, böreği. Aynı zamanda kafe hizmeti de yine Has Pastane şubelerinde. Tabii Has deyince aklımıza ne geliyor? Has'ın şeyi, meşhuru Has künefe ve yazın sıcağında müthiş aromasıyla dondurma. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun Yiğit kardeşlere ve aynı zamanda tüm emekçilerine. Hayır.

0: Dalga dünyasını gururla sunan Yağmur Catering Yemekçilik Dalga Dünyası dinleyicilerine günaydın diler. Hayırlı haftalar diler. Günaydınlarını sunar. Evet evet. Canlarım benim. Biliyorsunuz ki Yağmur Catering Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltıda.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Canlarım benim biliyorsunuz kaliteli, lezzetli ve doyurucu.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani aldığım duyumlara göre bugün Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde ekşili misket köfte varmış. Yani duyduğuma göre bugün Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde soslu inegöl köfte varmış. Yani tahminlerime göre Yağmur Catering Yemekçiliğin bugün ana yemeğinde patlıcan güveç varmış. Yani duyduğuma ve tahmin ettiğime göre Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde bugün yoğurtlu karışık ızgara varmış. Duyduğum kadarıyla bugün pilavda sebzeli pirinç pilavı, bulgur pilavı ve de mercimek çorbası varmış. Duyduğum kadarıyla Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde kampanyası devam ediyormuş. Duyduğum kadarıyla Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, hem de yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 liraydı. Ha? Evet evet, 200 liraya. Ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber bol bol ye, az az öde. Hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçiliği. Doldu hepsi yastık. Tırmıl'da, sosyal tesisler postane yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. Bekliyorum. Direkt mesajını gönder. Ver siparişini, ver ver ver ver ver.

0: mola vereceğiz, ihtiyacımızı gidereceğiz, çayımızı alıp geleceğiz. Sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da takipleşelim, buluşalım, konuşalım, kaynaşalım inşallah. Geliyorum birkaç dakikaya, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu.

0: Da yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahında burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: ve Tolga Dünyası programı.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Siz değerli ve sevgili dinleyicilerimizin huzurunda programımız devam ediyor. Devam ediyoruz.

plaj, havuz, havuzbaşı mevsimi falan açıldı diyoruz ya. Aynı zamanda tabii böyle okulların da final zamanları ya. Üniversite öğrencilerine, şimdi birçok üniversite öğrencisinin mezuniyet zamanları şu dönemler. Daha mezuniyetten öncesi de final var. Gerçi bazı okullar mezuniyeti finalden önce yapıyor. Hani önce mezuniyet törenini yaptırıyor, fotoğraf falan. Alttan ders kalırsa da sorun değil diyor yani. Şeyler de, liseler de mezuniyet falan yapmaya başladı değil mi? Devam ediyor mu? Böyle okulların son günleri artık. Hani böyle karneler, diplomalar almadan önce son zamanlar. Sevdiğim artık yani geldi yaz ayları, gevşer gönül yayları. Böyle insanın hiç ne okula gidesi var, ne sınava gidesi var değil mi? Ama parti olunca şey güzel oluyor. Parti, parti, partizane. Yani mezuniyettir, ne bileyim böyle. İşte eğlencedir falan böyle. Ya bunu çok fazla şey yapanlar var değil mi? Önemseyip de böyle bayağı hani işte hoşlandığı kızla dans edecek falan, ne bileyim. Var mı hala aramız yani bu dönemlerde hoşlanmak var mı ya? Benim takip ettiğim kadarıyla bugün ilişkileri şey. Bugün sünnet, yarın deniz gibi oluyor. Yani bugün merhaba, yarın uzansın şey. Ya biraz hızlı ilerliyor gibi geldi. Tabii canım, yani bizim zamanımızda önce bir tanışacaksın girizgah. Yani tanıştıktan bir ay sonrasında tokalaşabilirsin. Tokalaştıktan bir ay sonra hani ne bileyim böyle yanaktan bir buse. Yanaktan buseden bir ay sonra sarılabilirsin. Sarıldıktan bir ay sonra biraz böyle göz göze falan gelebilirsin. Yani tanıştığının beşinci ayı belki nefesle. Ama şimdi benim takip ettiğim kadarıyla, bak kendimden biliyorum demeyeceğim. Takip ettiğim kadarıyla şey. Selam bana haber, bana geçelim mi? Hadi o zaman. Yani olay biraz şey. Yani bilmiyorum, ben flörtü falan unutmuşum da. Şu an yeni nesil flörtleşmeyle biriyle tanışsam, kafeye gidelim mi falan desem şeyce gelen. Ne kafesi ya, evin yok mu senin falan. Yani, olay öyleymiş gibi geliyor bana. Hızlandırılmış gibi geliyor bana. Yani nerede baloda sevdiği kızla dans edecekmiş de mezuniyet töreninde açılacakmış da 3 senedir bakışıyormuş ama hala söylüyorum. Nerede? Yok değil mi öyle şeyler? Ben eski kafalıyım değil mi? Ben bayağı bildiğiniz geri kafalıyım lan. Ben yobazım herhalde. Nereden çıktı böyle şeyler ya? Yani niye böyle şeyler düşünüyorum ben değil mi? Yani neyse, öyle ya da böyle bizim öğrencilerimizin bazılarının sınav hazırlığı, sınav dönemi. Bazılarının final sınavları hazırlığı, üniversite öğrencilerinin final sınavları dönemi. Aa, bunun bütü var, yaz okulu var. Bazılarının mezuniyetleri var. Artık anaokulundakiler de mezuniyet yapıyorlar ya. İlkokuldan ortaokula girerken falan böyle. İşte ortadan liseye girerken, ama lise en şeylisi değil mi böyle, cafcaflı. Komite falan var, hazırlarlar bunu. İşte tabii güzel yerde yaparlar, para toplanır falan. Üniversite mezuniyeti de güzel de hani böyle. Zaten bu mezuniyet törenlerinin fikir babası üniversite mezuniyeti. Orada kep atma yeter ulan, yeter. Yani yeter, hatta böyle kepi havaya, cübbeyi yere fır lan, yeter lan senin gibi. Yani böyle ömrüm çürüdü be. Lan eğitim ne olacağız diye dirsek çürüttük be. Ulan mürekkep yalayacağız diye dilimiz lan oldu lan. Yani bu aslında üniversiteye mahsus şey ama dediğimiz gibi yani bunu lisede de yapıyorlar. Ortaokulda da, ilkokulda, ana sınıfında bile yapıyorlar abi. Kreşler falan da yapıyor ya tabii. Evet evet, final sınavları haftası dönemi, yazılı sınav haftası dönemi, mezuniyet balosu haftası dönemi, mezuniyet töreni haftası dönemi. Ben yıllar öncesinde, olmuştur bir 10-15 yıl, İzmir'de bir mezuniyet töreni yaşadım. İzmir'de o Çeşme'ye gitmiştik okulda yapıldıktan sonra, müthişti ama ya. O zamanlar kafe biydi Ayayorgi'de. Niye bunları anlatıyorsan ben de süre dolsun diye. Mükemmeldi yani. Şimdiki nesil nasıl eğleniyor bilmiyorum ama ben o yılları hatırlıyorum. Güzeldi yani ya, harbiden. Yani uzun bir aradan sonra bir gideyim demiştim. Ben de bir cübbe kep falan meselesi 15-20

0: Şimdi güzel Mersin'imizde yapılıyor böyle şey. Her tarafta yapılıyor, güzel oluyor yani. Ama önce finaller, önce sınavlar, önce notlar, önce iyilikler, güzellikler. Yepyeni bir haftanın ilk günü sabahındayız ama kim bilir bu haftanın sonunda bizi neler bekliyor? Sınavlar mı bekliyor, yazılılar mı bekliyor, finaller mi bekliyor, sunumlar mı bekliyor, karneler mi bekliyor, diplomalar mı bekliyor, mezuniyetler mi bekliyor? Bunların hepsi birden de bekliyor olabilir. Evet evet, Rabbim tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Mezuniyet töreni, kep atma töreni hazırlığı yapanlar için ise iyi eğlenceler olsun.
1: Balinem karışım, el

Kimler nereden dinliyor? Kimler nereden? Kimlerle dinlerdik? Yunus Radyo başındaymışsınız. Selamun aleyküm. Sana da hayırlı sabahlar olsun Tolga Baba. Biz de sendeyiz diyor. Sevgili Yunus. Caner dinliyormuş ya la. Caner. Evet Caner'cim, kardeşim benim. Sana da günaydın. Sana da hayırlı sabahlar olsun. Senin de sabah şeriflerin hayır olsun. Günaydınlar, merhabalar. Evet, az önce anlattığınızı kampçılar biziz. Biz de kamp attık, biz de çadır kurduk, biz de güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Şimdi tek temennimiz bu haftayı da geçirip bir daha kamp atmak diyor. Sevgili Emre. Ya haftanın başının ilk dakikalarında bir hafta sonranın planını yapmak. Ama şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani işini severek yapsam bile bir şekilde hafta geçsin istiyorsunuz. Hafta sonu da tekrardan aynı şeyi yapın istiyorsunuz. Tabii ya. Bir zamanlar ben de sizler gibiydim yani.

0: Günaydınlar efendim. Benim adım İsmail. Bir haftada dinliyorum programınızı. Bugün mesaj göndermek istedim diyor. Günaydınlar İsmail'cim. Ben de 30 yıldır yapıyorum programını. Bugün mesajını okumak istedim İsmail. Günaydın İsmail. Günaydın olsun İsmail. Hayırlı sabahlar olsun İsmail. Günaydın olsun İsmail. Murat Radyo başındaymış. Merhabalar Tolga Bey. Sen beni hatırlamazsın. Yıllar önce bir ara tanışmıştık diyor. O günden bugüne program enerjisi hiç düşmemiş. Daha da güzelleşmiş diyor. Renk düştükçe mesaj yazacağım diyor Murat. Şimdi hangi Murat diyeceğim abes olacak. Ama yani dediğimiz gibi biraz örnek bak. Benim hafızam kuvvetlidir. Yani bana şu anda 40 sene önceki lise arkadaşım mesaj yazsın. Yani %95 hatırlarım. Bak 30 sene önce ilk okuduğum üniversiteden yazsın bana o zamanki arkadaşım. %95 hatırlarım. Ama şimdi böyle spesifik olmayan bir şey olduğu zaman çok hatırlayamayabiliyorum. Evet doğru. Ya bana bir şey olabilirdi işte uzun Murat, kısa Murat, şuradan Murat, buradan Murat falan. Ya hemen hatırlarım anlatabiliyor muyum? Canlarım benim. Canlarım benim. Sevgili Murat'a ve dostlarına da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

0: bugün ne yiyelim, bugün ne yesek acaba derdinize son. Hemen Yağmur Yemekçilik'le görüşün, bağlantı yapın. Sizin ve firmanızın yemekleri Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Bugün ne yiyeceğiz, bugün ne yiyelim derdi çekmeyin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin. Bugün ne yesek acaba derdine düşmeyin.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen arayın, gelip görüşsünler. Yemek işinizi Yağmur Yemekçilik çözsün. Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon kadar yakınınızda.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsin. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt sipariş verebilirsin.

0: Çayımız bitmiş. O zaman ne yapmak gerekiyor? Gidip çayımızı alalım, tazeleyelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri

0: elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce,

0: Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Safi Nazcığım, oradan 3 buzlu viskimi getir bakayım. Yılbaşını kutluyorum. Happy New Year. Tolga Dünyası.
3: My name is Christina. Hi Tolga, I'm from California.
4: Gülüşüm su.
2: I am the radio showman. My name is Tolga. I am şakır şakır İngiliz.
3: I got no boyfriend. Yes.
2: Chris, Safinaz Chris. Okay?

Yesin, bari kurtlar yesin diyor. Canlarım benim. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Müthiş bir pazartesi sabahı. Her ne kadar iki günlük hafta sonu tarih.

dönüyor. Her saniye döndüğünde böyle, her böyle saniyeler dönüyor, dakika oluyor, dakikalar dönüyor, saat oluyor, saatler geçiyor, gün oluyor. Günler geçiyor, hafta, haftalar geçiyor, ay, aylar geçiyor, mevsim, mevsimler geçiyor. İşte o saat gibi dönüyor dünya. İşte böyle olunca da harbiden hafta sonu durduramıyorsunuz zamanı. Harbiden hafta sonu yani böyle bir abandonu oluyorsunuz. Hafta başı da işte böyle bir sendrom gibi bir şey yaşıyorsunuz. Yani özellikle böyle güzel yaz mevsiminde, özellikle böyle Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizde, özellikle böyle hafta sonu birçok etkinliğin yapıldığı lokasyonlarda, mekanlarda, yerlerde insan biraz daha böyle pazartesi günlerine temkinli yaklaşıyor. Özellikle hafta sonunu hareketli yaşamış olanlar pazartesi sabahı sendrom adayı oluyor. Ama biz yaparız ya, üstesinden geliriz. Vallahi bak, başlamak başarının yarısıdır. Yani şu anda uyandıysanız, yola koyulduysanız, güne başladıysanız, haftaya başladıysanız başarırsınız ya. Ya az önce dedim ya, saniye dönüyor, dünya dönüyor diye. Ya niye dönmüş? Dünya ne kadar çok dönmüş, ne yaşa gelmişsiniz? Düşünsenize ya. Neler yaşamışsınız şöyle bir arkaya dönüp baktığınızda. Yani şimdi mesela aramızdan çoğumuz, ulan arkadaş ne çabuk 20 yaşına geldim diyor. Bazılarımız, ulan arkadaş ne çabuk 30'a gireceğim diyor. Bazılarımız da 40'ı 50'yi sorguluyor. Hatta aramızda vay ömrüm vay, koskoca 70 yıl nasıl da geçti diyenler de var ya. Sizin derdiniz pazartesi olsun, sizin derdiniz hafta içi olsun. O kadar hızlı geçiyor ki. O kadar hızlı dönüyor ki saniyeler. O kadar hızlı değişiyor ki mevsimler, yıllar, iklimler. O kadar hızlı dönüyor ki, o kadar çabuk değişiyor ki gündemler. O yüzden kendiniz. Canlarım benim. Müthiş bir pazartesi sabahı. Biliyorum hafta sonu mükemmel geçenler için kötü bir gün olacak bugün. Sendrom gibi bir şey olacak ama öyle ya da böyle bugün de bu haftada bitecek. Ve inşallah yine daha da mükemmel geçecek olan bir haftaya gireceğim. Canlarım benim. Besmeleyle başlayın güne, haftaya. Canlarım benim. Bu da geçer yahu deyin. Canlarım benim. Yahu bir kere başladık bir şekilde geçiririz deyin. Canlarım benim. Öyle ya da böyle geçecek inşallah deyin. Canlarım benim. Halledersiniz Yasin. Bence çözersiniz. Çözeriz. Hep birlikte çözeriz.

Şimdi var ya, bu mevsimde Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imiz ne güzeldir ha. Güzel Mersin'imizin yaylaları, güzel Mersin'imizin fındık pınarı yaylası, güzel Mersin'imizin Gözne yaylası, Gözne'nin yukarısı Ayva Gidi yaylası ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin Soğucağı, güzel Mersin'imizin Bekir Alanı ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin Aslan Köyü, güzel Mersin'imizin Tarsus'u Çamlı Yaylası, güzel Mersin'imizin Anamur'u, Silifke'si, Zevzek Tepesi, güzel Mersin'imizin Aydıncığı, Gülnar'ı, Mut'u ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin yaylaları, köyleri ne güzeldir şimdi. Efil efildir, güfür güfürdür. Güzel Mersin'imizin yaylalarının meydanı, meydanlarının çınar ağaçlarının gölgesi ne güzeldir şimdi. Güzel Mersin'imizin köyleri, köylerinin meydanları, meydanlarının kahveleri ne güzeldir şimdi var ya. Güzel Mersin'imiz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisi'nin mahalleleri ne güzeldir şimdi. Bir zamanlar Davultepe de ilçeydi, Tece de ilçeydi, Çeşmeli de ilçeydi. Ama şimdi buralar hep Erdem'in mahallesi oldu. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesi, Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesi ne güzeldir şimdi. O deniz kenarları, o deniz kenarlarındaki tatil siteleri ne güzeldir şimdi. Çeşmeli mahallesinin siteleri, sitelerinin sakinleri hiç de sakin kalamıyorlardı. Çeşmeli mahallesinin sitelerinin havuzları, havuz başları, o havuzlara atlayan çocuklar, o havuzlarda eğlenen yetişkinler, o kaydıraklardan kayanlar ne güzel semtlerdir, ne güzel mevsimlerdir. Tam tadı çıkırlası yerlerdir o. Çeşmeli mahallemizin plajları ne güzeldir şimdi. O plajlarda şezlonglara uzananları, güneşlenenleri, sabah erken kalkıp sup yapanları, sabah erken balık için ağ atanları ne güzeldir şimdi. Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imiz. Mersin'imizin ilçeleri, ilçelerin mahalleleri, köyleri, beldeleri ne güzeldir şimdi. Güzel Mersin'imiz. Şimdi biliyorsunuz programı Ankara'dan yapıyorum. Hala hazırda şu anda yine Ankara'dayım ama bu programın önümüzdeki günlerde tekrarının yayınlanma ihtimali olasılığı var. Muhtemelen programın tekrarının yayınlandığı dönemlerde ben de oralarda olacağım. Mersin ilinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Lipari Sansti'de olacağım. Tabii ya. Instagram'dan yazarsanız belki buluşuruz. Instagram'dan yazarsanız belki davet ederim sizi, tanışırız. 7 tane havuz var arkadaş, yani sana da yeter, bana da. Koskoca sahil var, kumsal var. Onlarca şezlong şemsiye var, sana da yeter, bana da. Instagram'dan yaz. Belki davet ederim. Belki bir okey falan oynarız. Belki havuz başında limonata yudumlar. Ne bileyim, belki tanışırız, kaynaşırız. Muhtemelen siz programı dinlediğiniz dönemlerin akşamında ben yine Çeşmeli Mahallesi'nde, hani o pazar kuruluyor ya, Gilindres Sokağı'nda, böyle Liparis Gilindres'in deniz kenarında, hani böyle takıcılar, tokacılar, çantacılar, makyajcılar falan var ya, ben de oralarda oluyorum akşamları. Güzel, keyifli, eğlenceli oluyor. Bici bici oluyor, dondurma oluyor. Ulan harbiden yaz nasıl?

0: Bakın hızlı. Çeşmeli dedik, sahil dedik ki, güzel mahalleler, beldeler dedik ki, Wi-Fi'ci Mehmet de radyo başındaymış. Yani biz her daim o bölgeye geldiğimizde internet sponsorumuz olan Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın diyor Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın reis diyor. Yeni haftada herkes hayırlı işler, bol kazançlar diyor Wi-Fi'ci Mehmet. Normalde bundan yıllar önce Toroslar ilçesinde ilk temelleri atıldı Wi-Fi'ci Mehmet'in işletmesi. Bir zamanlar Arat'tı ama işte Kesnet yaptılar herhalde, değil mi? Değişti. Toroslar'da attılar temelini 20-25 sene öncesinde. Ama şimdi Mersin'imizin birçok bölgesinde. Hatta ve hatta böyle Erdemli ilçesi, Çeşmeli, Tece, Davultepe, Kargıpınar'ın mahallelerinde. O bölgelerde hakimler, aktifler. Yani yazlık bölgeye gittiğinizde hemen arıyorsunuz Wi-Fi'ci Mehmet'i. Şifreyle mi çalışıyor? Modem, bir şeyler lazım. Ben ilgilenmiyorum. Ben diyorum, bana diyorum, yükle diyorum. Gereken neyse yapılır diyor. Wi-Fi'ci Mehmet. Ben şu anda Ankara'dayım. Programı canlı yayınlarken geleceğim inşallah Mersin'e. Geçtiğimiz günlerde oradaydım. Oğlum Karan'ı, ortanca oğlum Karan'ı orada bıraktım. Şu an babaannesiyle birlikte beni bekliyor. Abilerini ve beni, abisini, kardeşini ve beni bekliyor. Karan oğlum benim. Babaannesiyle beraber. Dinliyor mudur, duyuyor mudur, mutlu oluyor mudur bilmiyorum ama Mersin'i zaten seviyordum. Bir de kalbimin yarısını orada bırakınca, oğlum Karan'ı orada bırakınca daha çok özlemeye ve daha çok seviyorum ve daha çok özlemeye başladım. Oğlum Karan'ım, sayılı gün çabuk geçer. Bugün değilse yarın, yarın değilse önümüzdeki hafta bir şekilde kavuşacağız inşallah. Güzel bir yaz seni, beni, abini ve kardeşini bekliyor Karan'ım. Ortancam. Bamburvan'ım. Ankara'dan Mersin'e selamlar. Oğlum Karan'a ve babaannesine de sevgiler olsun. Bugün ne yiyeceğiz diye bir plan yaptınız mı? Ben sizin için şöyle güzel bir menü hazırlayayım mı? Ne dersiniz?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, şöyle güzel bir sulu yemek menüsü hazırlayayım mı size? Tencere yemeği menüsü hazırlayayım mı size Yağmur Yemekçilik'te? Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ekşili misket köfte, yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te. Tavuk kavurma, yanında bulgur pilavı, yanında cacık. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Soslu İnegöl köfte, yanında mercimek çorbası, yanında ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Patlıcan güveç, tam da böyle ekmek banmalık ha. Tam da böyle karabiber, pul biber ekmelik ha. Tam da böyle ekmeği banıp banıp yemelik ha. Patlıcan güveç, yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Fırın tavuk but, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya, az az yiyip bol bol ödemeyin. Bol bol yiyip az az ödeyin. 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii ya, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: İş yerlerinde Tavildot servisi var. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt mesaj gönder. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt sipariş verin. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bereketli haftalar, bereketli günler olsun.

nasıl başladınız, nasıl geçecek bilmiyorum ama pazartesi günü de belki sizin için sıkıntılı, problemli geçecek olma ihtimali var ama yani şahsen şunu belirtmek isterim ki benim pazartesi sabahı mesaim, aynı zamanda pazartesi mesaim burada sona ermiş oldu. Programı canlı yayınladığım gün 2 saatlik performansımı yaptım. Dolayısıyla bugünkü mesaim de sona ermiş oldu. Programı banttan yayınladığım gün, önümüzdeki günlerden bir gün olacak bu. Muhtemelen ben Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde kızgın kumlardan serin sulara atlayacağım. Ya da belki de havuz başında limonatamı yudumlayacağım. Ya da belki de Lipari Sun City'nin 7 havuzuna 5 kaydırağından böyle kayarak oh mis olacak muhtemelen. Ama merak etmeyin, programın canlı yayınlandığı gün bunların hiçbiri yok. Programın canlı yayınlandığı gün Ankara var, bahçe var, peyzaj var, sera var, fide var, sulama var, belleme var, çapa var. Programın canlı yayınlandığında bahçecilik devam ediyor. Ama elbette ki önümüzdeki günlerde illaki tekrar yayınlanacak. İşte o zamanlarda da dediğimiz gibi Mersin'imizde, Mersin'in güzellikleri, Mersin'in nimetlerinin bir şekilde tadı çıkacak diye ümit ediyorum, umuyorum ya. Ama şey yapmayın ya. Şey yapmayın yani, her ne kadar mesainiz devam ediyor olsa da Mersin'desiniz ya, Mersin. Bir tarafınız dağ, bir tarafınız deniz. Bütün caddeleri denize çıkan bir şehirde yaşıyorsunuz. Belki hafta içi stresinizsiniz ama hafta sonu çok güzel değerlendirebilirsiniz.

0: kapatırken en iyi temennilerimiz, en iyi dileklerimizle kapatıyoruz. Canlarım benim. Günün 24 saati Instagram Radyocu Tolga, takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan yağ

0: Gaga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
15: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
14: Renault Dacia Gürsoy Grup.
16: Tavuk alırken ne?

0: Neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: fikrimde hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
2: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne itip gittin içimde, söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım, yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde...

Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum, biterdi.

alıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz, bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar. Gözlerime dalıp

sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi

0: Bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538-437-02-33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştir.

0: şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim. Mersin Efendim.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazaları

0: harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş Mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını.

olsa yaşlılar, sensiz soframda taş olsa aşklar, sel olsa yıllar.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araç

0: Otopark'lık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001 santairaz.com Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarında ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş Mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 maalesef

0: Leden kadınlara ve engelsiz yaşam parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
7: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam.

0: Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

İşte o kadar. Bütün duyguların

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

en doğru yerinde bitirmiş. Bazı sonlar yaşanmak zorundaydı, yaşandı, geçti. Sevgi sadece sevmekle değil, taşımakla, anlamakla, sabretmekle var olur. Ama biz...

0: Mersin FM 104.6 33RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: önce damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: 01 FYZ 219.
3: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Şimdi direkt Cengiz Kurtoğlu ile başladım. Normalde hiç böyle bir açılış yapmamıştım. Ama bu şarkısını çalmak istedim. Bu şarkıyla giriş yapmak istedim. O yüzden bugün bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı daha çalacağım sizlere. Öncelikle Özbay Kurtarma'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ali Özbay ve ekibine selamlarımı gönderiyorum. Tüm güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
8: Şimdi sizi ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Anlat sevgilim anlat, heyecanlı oluyor diyecek bize Cengiz Kurtoğlu. Bu güzel şarkıda şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

radyolarınıza inanılmaz bir şarkı geldi. Çok zor olsa da ayrılık, sensiz de hayat devam ediyormuş diyecek İbrahim Erkal bizlere. İşte evet, hayat bir şekilde akıp gidiyor ama gelin görün ki içimizdeki o sızı hiç eskimiyor. İnsan yaşayamam diyor, nefes alamam diyor ama tabii ki dünya dönmeye, saatler ilerlemeye devam ediyor. Giden gidiyor, kalan bir şekilde yolu yürüyor da ayak izlerine hep o eski hatıralar kalıyor. İşte ne olursa olsun hayat devam ediyor. Güzel şarkımızı da yola devam etmek zorunda kalan herkese armağan edelim. Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Unutulurmuş İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı sen? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Selin yayında.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 0.

0: Gidiyorsun, nasıl giderim? Umutlarım ne olacak? Devran Çağlar yorumuyla inkar etme sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Ömer. Sıradaki en güzel şarkılar. Bugün doğum günü olan bir tanecik sevdiğim, ömrüm yaşama sebebim, bir tanecik aşkım incime gelsin. Doğum günün kutlu olsun bir tanem diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Bizler de kendisinin doğum gününü kutlamış olalım. Selamlarımızı gönderelim. Ne olur söyle, sevenler bana. Ayrılmak kanun mu? Aşk kitabında diyeceğiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Aşk kitabı Bergen sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Ve reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj almışım, hatta bir istek şarkı, hemen mesajı paylaşalım. İyi yayınlar, ben Esra, yüz yüzeyken konuşuruz, dinle beni bir. Şarkısını en değerlim sevgili eşim Sedat Kocalar için armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın canım eşim demişler. Keşke çalabilsem, formatımıza uygun olsa ama ben en güzel şarkıları, en güzel aşk şarkılarını sizlere armağan ediyorum. Biliyoruz ki zaman akıp gidiyor ama bazı şarkılar var ki ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi dokunaklı. Şimdi biraz takvimlerimizi, takvim yapraklarımızı biraz geriye sarıyoruz ve Mersin FM frekanslarında geçmişin o naif içten şarkılarıyla baş başa kalma zamanımızın geldiğini söylüyorum.

bu sıradaki şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ağlıyor sensiz geceler. Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz. Benimle ağlıyor sensiz geceler. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

biçimde sanki kıyamet koptu. Zaten yüreğinde merhamet yoksa beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Ya ben sana ne ettim? Ya sen niye gittin? Gidişin kurşunmuş kalbime sıktın. Ben de artık yaşamdan, hayattan koptum. Beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Benim tek suçum sevmek. Hani bana kalsa ben kim, sevmek kim? Ya şu kalbim var ya şu kalbim. Ya şu kalbim başıma ne işler açtı. Birini sevdi, beleğim şaştı. Gözyaşım sel oldu, ummana taştı. Ama yakarım kendimi, geriye dönmem. Bundan sonra da kimseyi sevmem. Bir mum gibi erir biterim. Anılara, mutluluğa, yaşama da bildiğim.

0: Programımıza Hiç Hız Kesmeden devam ediyoruz. Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mustafa demişler. Sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Hakan'a armağan ediyorum. Aşkın kıymetini bile bilseydin. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun bu arada. Dayanamadık hemen ama. Severken gururu silebilseydin. Ya gururun kazandığı yerde aşk her zaman kaybediyor maalesef. İşte bu yüzden bir yanımız hep eksik, bir yanımız hep darmadağın. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum. Sevebilseydin Ferdi Tayfur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyo'nun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak programımıza hiç hız kesmeden devam edebiliriz. Bazen uzun uzun anlatmak istersiniz de kelimeler yetmez ya, işte sonra radyoda bir şarkı başlar, tam da söylemek istediğiniz her şeyi yaklaşık 3-4 dakikaya sığdırabilir. Şimdi bize bakacağız bu güzel şarkı, sıradaki şarkı kimlerin duygularına tercüman olacak? Güzel bir yorum dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Mümkün değil seni birden unutmak. Mümkün değil seni içimden atmak. Emre Gülkaya yorumuyla. Mümkün değil sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, ben Arda. Kutadaki en güzel şarkılar değerli kardeşim Barış'a armağan olsun. Selamlarımızı gönderelim bizler de. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Böyle giderse yolumu şaşırabilirim. Böyle giderse aklımı kaçırabilirim. Böyle giderse bir tanem ben sensiz çıldırabilirim. Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: 02 542 144 46 02.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi bir mesajımız var, istek şarkımız var. Merhabalar, Gönüllerin Sultanı Selin kardeşim. Ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Ümit Besen Aşk Kitabı şarkısını çalarsan çok memnun olurum. Canımdan çok sevdiğim biricik kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin, sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Aslında Bergen'den çalmıştık ama kıramadım sizleri. Bir kez daha dinleyelim Ümit Besen yorumuyla. Sizler de

Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya

0: Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz yayınımıza. Yollarda olanlar, direksiyon başında bizi dinleyenler, trafik yoğun olabilir, yollar uzayıp gidebilir ama frekansınız 104.6 ise asla yalnız değilsiniz. Siz şöyle aynalarınızı kontrol edin, arkanıza da yaslanın ve bu yolculuğunuza eşlik edecek bu güzel şarkının sesini biraz daha açın. Tertemiz duygular kaplardı bizi, hiç unutulur mu okul yılları diyeceğiz.
1: Beklerdim seni, elinde kitaplar koşardım.
0: Sizler de bizlere mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Koşardın bana, tertemiz duygular kaplardı bizi.
0: İnanılmaz bir şarkı ya.
1: Hiç unutulur mu okul yılları?
0: Hemen şarkımızı başa alalım ve hep beraber dinleyelim.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Burhan Çaçan'la baş başa bırakıyorum. Nilüfer sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.

0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında, komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek, bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte

0: Sprint'e 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte radyonun en güzel yanı da bu. Hiç tanımadığımız insanlarla aynı anda aynı şarkıda buluşup aynı duyguları paylaşabiliyoruz. Vakit çok geç oldu, yağmur yağıyor. Islanır. Şimdi sizleri Arif Susam'la baş başa bırakacağım. Madem karar verdin ayrılacaksın, veda etmek için sabahı bekle. Güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.

saat sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Hemen bir dinleyicimizin mesajını paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Hasan abim Harun'a sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Sevgi Selim'de Ezgi'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde yağmur

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Damga damga göğsüme vurdum.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Öğleden sonranın en güzel anlarını birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.
4: Nerede, ben neredeyim diye diye sınırlara geldiğim.
5: Güzel bir yorumla sizleri baş başa bırakacağım. Belalım diyecek Müslüm Gürses. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
4: Damga damga göğsüme vurduğum sensin.

Ya Rab bu bedene neden can verdin? Meleğin zulmünden bitmiyor derdin. Ya Rab bu bedene neden can verdin?

Bir şarkı biter ama bıraktığı his uzun süre bizimle kalır. Kimi zaman bir gülümseme, kimi zaman da tatlı bir hüzün olarak. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Volkan. Sıradaki şarkıyı dünyanın en tatlı insanı olan sevgilim Melis'e gönderiyorum. Kocaman öpüyorum demişler. Şimdi size çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Bunca yıl habersiz, gayesiz yaşanmaz, ben ise yaşıyorum. Ümitsiz olsa da seni çok seviyorum. Orhan Gencebay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere sizleri. Son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa

0: olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Babalar Restali başlıyor.
10: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Evet, gerçekten çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyormuş, şuraya oturmuyormuş gibi hissediyorum. Oysa en son cuma günü yapmıştım. Bayağı da olmuş aslında bakılırsa. İnsan her gün şu mikrofonun karşısına geçince sonra unutuyor sanırım. Yani unutuyor derken özlüyor. Bu his güzel gerçekten de, böyle sizlerle sohbet etmek. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini dinliyoruz. Şimdi Selami Şahin yerin dolmaz diyecek. İnan senin varlığınla hayatımı süslüyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Selami Şahin yerinde dolmaz. Yerin dolmaz. Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle.

Haram Geceler diyecek. Sebebini... Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Restani, restani devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili

0: her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
4: Babalar Restali devam.

0: çok pişmanım. Seni kırıp üzdüğüme.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Emrah son durum böyle diyecek. Çok pişmanım diyecek. Evet, sizleri bu güzel Emrah şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

gerçekken ama faydasız neye yarar? Gidiyorsun dönmemek üzere. Sen hata bende biliyorum seni kırdım.

0: dersi talihi.
1: Gökhan Güney Resteli ile devam ediyoruz programa. Sana gelen azap diyecek Gökhan Güney. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tüm sevenler için gelsin.

olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar, sel olsa yıllar, kan olsa yaş.

0: بیمار رسیتالی.
1: Bazen hiç ummadığınız kişiyle, bazen de hiç istemediğiniz, hiç beklemediğiniz bir zaman ayrılıverirsiniz. Müslüm Gürses de tıpkı bu gibi anlar için diyor ki, ben seni canımdan can biliyordum, hayatı seninle çok seviyordum, böyle ayrılık beklemiyordum. Ben şimdi yalnızım, ne yapacağım? Bazen hayatta gerçekten ne yapacağımızı asla bilemeyiz. Şimdi radyoları başında bizi dinleyen, ne yapacağını sorgulayan dinleyicilerimiz için gelsin Müslüm Gürses, ne yapacağım diyecek. Belki bu şarkıyı dinlerken aklınıza gelir bir şeyler.

0: Duvar Resitali.
1: İbrahim Tatlıses, Haydi Söyle diyecek. Şimdi arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en sevilen resitallerini en efsane seslerinden dinliyoruz. İbrahim Tatlıses, Haydi Söyle diyecek. Şimdi sizleri bu şarkıyla uğurluyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri.

0: Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin'in en çok...

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut.
3: Hatlarıyla Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33

0: 38 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: Reklam tanıtım.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99

0: bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

çalınır durur. Ne çare, bir yolunu bulamadım, gidemedim. Yollar kapanır durur. Gidemedim, mor koyunlar melemedi. Melemedi de ben gidemedim. Yollarda kurudu çiçekler de açtı artık. Ben gidemedim. Kaç kereler niyet ettim, gidemedim. Bekleyenlerim var oralarda. Görülecek işlerim var benim. Gidelim gayrı gidelim. 11 ayın birisinde gidelim. Sevdiğim var uzaklarda. Anam var, bacım var. Sıla bitirdi artık beni. Gidelim buralardan. Sıla öldürdü beni.

bir başıma kaldığımda, en çok yönlerin gittiği zaman, birdenbire yıldızlarla ışıyan memleketim, sılam, gurbetim ve sen. Bir ince yağmurda memleketim gelir aklıma.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla.

0: Master Uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Mersin FM 104.6.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim, kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi,

0: Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi. Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun? Ne ben sana günaydın.

Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdi. Özledim derdi. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını, benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba... Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, yem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış aklara. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın? İlk yemeğe çıktığımız günü. Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın? Bir mecal kalırcasına güldüğünü. Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum.

Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen... O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok yok, senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok yok, bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum, günaydın demeliyim. Günaydın, günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum canım karım.

0: vazgeçemiyorum.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. Santa Iras nokta Mersin.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: Arsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

olamaz. Benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında, komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek, bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 25 04. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde.
3: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda.

0: da. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Damardan kalbe.
1: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbiye programı her zaman olduğu gibi şu dakika itibariyle radyonuzda sevgili dostlar. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle başlıyoruz. Kahveler, çaylar hazır mı? Evet, bugün de Türk kahvesine geçiş yaptım. Bugün Türk kahvemi yaptım, geldim şimdi masada. Yudumlayarak yayınımıza başlıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar var listemde. Böyle bir kahvemi yudumlayayım. Evet, sizler şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Kibariye gidiyorum diyecek. Ve Minik Serçe şarkısı Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz. Güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun ayrıca. Değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin dileklerimizle. Haydi bakalım, şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.
3: Eyvallah. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin efendim. 104.6

Bir minik serçe şarkısı gidiyorum kibariye yorumuyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarıyla birlikteliğimiz devam ederken sırayı Emre alacak. Hemen mesajları paylaşmaya başlayalım bakalım. Selamlar Fırat abi, Derya ben. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun ben her gece ruhumun senin yanında kıvrılıp yattığını biliyorum. Aramızdaki hiçbir mesafe seni yanı başımda hissetmeme engel değil ki gözüm. Seni hissettiğim sürece benimlesin. Sıradaki şarkılar sevdasına sevdalandığım eşim Kürşat Öze. Armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Hemen bir diğer mesajımız. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. Sana söz sevdiğim, yüreğim sana kafes değil, yuva olacak. Bu kalp attığı sürece hep seni sevecek, hep sana ait olacak bir tanem. Gözlerim açta bakan, gözlerinden başka göze bakmayacak. Seni çok seviyorum, çok aşığım diyerek mesajını sonlandırmış. Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak edemez. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Muhammed Ali Şahin ve Onur Kağan Karakuzu'ya armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Burak Çetinkaya.

0: Gönlümü ellerindeki toprağa bıraktım. Soldurmazsın, öldürmezsin, geri çevirmezsin. Sana güvendim, en güzel yanım. Sabahate gelsin tüm şarkılar demiş sevgili kardeşimiz. Hayat boyunca ben yokum. İyi yayınlar, ben Emel. Sıradaki tüm aşk şarkıları canım eşim, canım sevgilim Erol Üşenmez'e gelsin. Biz yaralarımızı kendimiz sardık, kimse kendini derman sanmasın demiş sevgili dinleyicimiz mesajında. Sıradaki şarkı Mustafa Menekşe'den dayım İsmail İkinci ve abilerim Emrah Yıldırım için Yalçın Çınar'a gelsin. Özgür günler yakındır diyerek mesajını sonlandırmışlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar sana diyecek bu güzel şarkımızı. Erzurum'un meşhur cağ kebabına sevgili Samet Yalçın ve ekibine armağan ederim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: mutluluklar sana. Emrah radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar, ben Erol Uşan. Ben sıradaki tüm aşk şarkıları bir tanem balım her şeyim amele gelsin. Seni yanımda istediğim kadar. Canımı bedenimde istemedim, seni her şeyden çok seviyorum amirim diyerek mesajını sonlandırmış yayınlar. Ben Çınar Başruş, baş bu bir baba nerede olursa olsun her zaman özlenir. Hele benim babam gibiyse hasret yakıl kavurur. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Öze. Armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar Fırat Bey. Aşk bir miras değildir ve kimseden kimseye kalmaz. Hayat verilmemiş bir sözü tutmaktır. Kimi yazar, kimi yaşar. İyi kimsin, deniz gireyim diyerek mesajını sonlandırmış. Necati Nazlı'dan Silifke'de bulunan Mert Kelle, Nebi Kelle, Batuhan Serdar, Sevkan Sunar, Mehmet Erdede, Kerem Kaçar, Tarık Akan, dostlarıma ve abime armağan olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim Armağan olsun. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, sensiz yapamıyorum gülüm. O Silifke'nin sen yanında olduğunda seni her yeri gezdireceğim demiş. Evet, biraz mesajda bir sıkıntı var, o kusura bakmasın. Unutma, elbet bir gün yanımda olacaksın. Her yerde anılarımız var gülüm. Seni seven Bübeyik Engin, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Seninle aşkımız eski bir roman. Bir güzel bir Muazzez Ersoy yorumu radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam aramız var sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımız programımızın. Ve hala çayını kahvesini almamış olanlar varsa reklam arasında gitsin, çayını demlesin, kahvesini yapsın gelsin. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. 0553 714 94 96'dan da WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Hayatta damardan kalbe devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sevgili dostlar. Evet, programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık. Bu demek oluyor ki ilk yarım saati geride bırakmış oluyoruz sevgili dostlar. İkinci yarım saatimize başladık. Güzel bir Bülent Abla şarkısıyla Diva ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu şarkı Coşkun Sabah da söylüyor ama Bülent Abla farklı güzel söylüyor. Akşamlar sıradaki parçalar nişanlısı Ezgi Yıldız'dan lastikçi Barış Yıldız'a. Senin olmak istediğim sadece iki an var. Şimdi ve sonsuza kadar seni seviyorum aşkım. Sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar sıradaki şarkılar değerlimiz Mazhar Köre gelsin ve tüm sevdiklerine armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, gecen güzel olsun abim. Sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum seninle. Her anım bir öykü gibi, gülüşün dünyamın en güzel şarkısı, kalbim senin adınla çarpıyor. Sen yanımdayken her şey daha güzel.

0: Aşkı senin gözlerinde buluyorum. Varlığın, hayatımın en büyük armağanı seninle. Her gün huzurlu, her gün anlamlı diyerek mesajını sonlandırmış ve Semra diyerek de sonuna yazmış mesajını. Merk Oto Lastik, Salih Yıldırım'dan Lastikçi Ağam Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Hayırlı akşamları, yayınlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay, çalacak şarkılar size ve buna vesile olan olana armağan olsun. Ve can nefesim eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin. Seni söyler hep sözüm, başkasını görmez gözüm, sen gecem ve gündüzüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki parçalar Ozan Yıldız'dan ve yengesi Sinem'den. Lastikçi Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Merhabalar canım sevgilim Veli Şimşek'e, senden uzak olmaktan başka düşüncem yani üzüntüm yok. Sabırla, inanarak, ümitle bekliyorum. Sana bakmak bir şiirin içinde kaybolmak gibi. İyi akşamlar bir tanem, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bülent Ersoy'u dinleyelim. Anılar sonrasında burada olacağız. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur çağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan edelim. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle.
1: Erzurum'un meşhur çağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
2: Selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Efendim tabloyu geride bıraktık. Anılar isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz devam ediyor. Selamlar yayınlar. Enes'im yarim, bir ömür daha olsa senin yoluna feda ederim. Sen benim en güzel yarınlarımsın. Kurban olduğum adam, yüreğin benim evim, yurdum. Seni çok seviyorum eşim. Sıradaki parça sana ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de. Sizlere armağan olsun. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den. Canım kardeşlerim Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Seltan Hünal, Beliran Dölek, Onur Budağ gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, ben Faruk Uşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar canından çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin. Kimse kendine derman sanmasın. Biz yaralarımızı kendimiz sardık diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Enes'im oğlum, belki de yerine asla koyulmayacak tek duygu evlat sevgisidir oğlum. Bu dünyada en güzel hediyesin. Sıradaki parça Alican'a, sana ve değerli sunucumuza gelsin demiş. Sevgili annem, teşekkür ederim. Benden de sana ve oğluna armağan olsun. Selamlar. Abim iyi akşamlar. Ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulu eşim Çetin Bakır'a gelsin. Seni aklının alamayacağı kadar çok seviyorum Çetin'im diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar, sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Her şey çok güzel olacak. Belki bir gün değil ama elbet bir gün demiş dinleyicimiz. ...0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz değerli dostlar. Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Aynı sahilde, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin FM 104.6.

0: Yine aynı sahilde Cengiz Kurutoğlu radyonuzda sizlerle bir sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben İrem Alpaltun'un yayınlar sıradaki şarkılar Mustafa amcama ve yengem Denizgir'e gelsin. Hayatınızın yolculuğunu başka biriyle paylaşmak kendi rotanızı bulmanın en iyi yoludur. Ben yolumu buldum, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Parçam sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende. Sen beni hep sev, ben seni hep beklerim. Seni çok seviyorum Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Silifke'de bulunan Mümin Pınar, belki yanında değiliz ama bil ki bugünü kalbimizin en derin yerinde serini kutluyoruz ama coşkun ama yorgun. Bir yıl daha geçiyor yaşamından. İyi ki oğlumuz, iyi ki doğdun. Seni seven ailen Salih ve Hadis Pınar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Dinleyicimizin de doğum gününü kutlamış olalım. Nice nice senelere ailenle ve sevdiklerine beraber inşallah. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, ben Aykut Özgür. Buradan can dostlarım Suat, Fuat Teker, Mustafa Can Yelli, Orhan Akıncı, Ayhan Becili, Emrah Gezgin'e sıradaki parçalar armağan olsun demişler. Merhaba yayınlar, Veli Ancelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan, Ferdi Erbaşka, Soner Oral, Kayhan Şenhanlı, Balıkçı Halil için burada zaman değil karakter sınanır diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Şey 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla Derya Bedavacı, çık artık aklından, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta. Düştüm.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ancelik, seni çok özledim bir tanem. Anne yüreği sabreder ama evladına hasreti hiç susmaz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi günler, ben Asena. Sıradaki en güzel parçalar canımdan çok sevdiğim eşime Ümit Boş Kral için gelsin. Canım sevdiğim, seni çok seviyorum. Bugünlerde geçer, en güzel günlerde kavuşmak dileğiyle, kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Bir diğer mesajımıza geçelim. İyi günler, ben Mutan Esra Ecir. Sıradaki parça canım eşim Sevdam için gelsin demiş dinleyicimiz. Mut'a da selamlarımızı gönderelim. Merhaba, ben Silifke'de bundan Mehmet Güney'in oğlu Yiğitcan Güney. Sıradaki şarkı babama gelsin. Gözlerimin baktığı yerde olmasan da daldığı yerdesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Kuşlar sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.

0: Mersin FM 104.6. Fırat selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı

0: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz devam etmekte. Son saatimize de giriş yapmış bulunmaktayız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Melisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Her Şeyim Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Baba demek aşk, baba hayat demektir. Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Seni çok seviyorum babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğlu Ali Fahri Güney. Sıradaki şarkı babam için gelsin. Bir evlat için gökyüzündeki en parlak yıldız babanın gözleri içindeki sıcak gülümsemedir diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel, Şavka Erozan'a armağan olsun demiş. Selam'ı yayınlar. Sıradaki parça Asiyesinden Silifke'de bulunan Ahmet Ceren'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı Aslan abim Kadir Çelik'e gelsin. Güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle canım reisim diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Ari Susam'la sizleri baş başa bırakalım. Dön Bana isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olsun. Sonrasında buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Harbiden'e göre değil, harbiden arabayız.
4: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

bir daha. Bari Susam'ı geride bıraktık. Hadi bakalım Müslümcüler hazır mı? Şimdi mesajları paylaşalım. Sonrasında radyonun volümleri yükselecek. Hepsini yükselteceğiz. Bu güzel şarkı dinleyeceğiz tüm Müslüm babacılar. Ben Emrah Gezgin'i yayınlar Fırat abim. Sıradaki şarkılar dostlarım için gelsin. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, İkizler Suat Fuat, Nuri Eser, Ayhan Becili, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar Fırat abi. Silifke'de bulunan abim Sebahattin Kasapçı dayım Sonerten ve Mehmet Kurnaz, Aslan dayım Muhammed Gültekin, arkadaşları Recaip Sözay, Tolga Tekin, Yusuf Alay, tüm şarkılar onlara armağan olsun demişler. İyi akşamlar Silifke'den, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı canım eşim Ahmet'im için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şarkı Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. İyilikler, emekler, unutulmaz gönlü kalbi kadar güzel abilerim. Allah'a emanet olun, babam seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Mert.

0: Haydi bakalım hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı sevgili Samet Yaşar ve ekibine armağan edelim. İyi akşamlar dileklerimizle. Selamun aleyküm yazmış zaten kendisi de şuna şu an. Aleyküm selam diyelim. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere geliyor.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Arabeskin'in Atay damarı Fırat yayında.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin dedik ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Sırayı Azer Bülbül alacak. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar sevdiğim Ahmet Takan'a armağan olsun. Çatın yok, penceren yok, dört duvar değilsin ama tek huzurlu hissettiğim evimsin, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Silivke'de bundan canımdan bir parça can oğlum. Onur Kağan Karakuzu ve Haklı Yuntar, Mesut Çimen, Muhammed Ali Şahin, Murat Boşkur ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan.

olsun, seni hasretle öpüyoruz annem diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a "Seni çok özledim, yakışıklı Mert'im" demiş sevgili kardeşimiz mesajında. Yayınlar ben Aslan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abi Meral Üşenmez ve asıl dostları Can Çakı, Bektaş Karaca, Bediran İbili, Burak Çetinkaya için armağan olsun demişler.

0: yalan aldım.
1: Evet, sevgili Samet Yaşar'ın bir güzel mesajı var bize. Hemen onu paylaşmak istiyorum sizlere. Fırat Bey, samimiyetiniz, içten sohbetiniz ve gönüllere dokunan yayınlarınızla dinleyicilere umut ve moral oluyorsunuz. Her frekansta sevgi, her kelimede enerji var. Enerjinize, yüreğinize sağlık. Sesiniz Silifke'ye, moraliniz herkese iyi geliyor. Yayınlarınız daim olsun, dinleyicileriniz bol olsun demiş. Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı'ndan sevgili Samet Yaşar'a bu güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı da benden size armağan olsun. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar. İşte güzel bir şarkı Azer Bülbül, Ciğer Farem. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim.

Sana ne hasretimden, dertlerimden sana ne? Azer Bülbül radyonuzda sizlerleri sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Selam Fransa'daki şarkı Bedirhan İbili'den Burak Çetin Kayı'ya gelsin, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir sonraki mesajımıza bakalım. İyi yayınlar oğlum Kerem'e, gücüm yetene kadar değil nefesim kesilene kadar yanındayım canım oğlum. Sıradaki parça oğlum Kerem Kaşar arkadaşları Sezer, Tarık Akan ve Suat ve Fuat Teker kardeşlere armağan olsun demiş. Hayırlı akşamlar, ben İlhami Kahya, Silifke'de bulunan can dostları Muhammed Gültekin, Sebahattin Mert Kasapçı, Reyhan'da bulunan tüm dostlarıma saygılar. Yollarda olduğum için dostlar mesaj atamadım. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz.

bakalım hepinizde bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam edecek. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin efendim.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri.

Cami yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi radyonuza. Ama öncesinde şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Yayınlar canımdan ötede bir can daha varmış. O da evde 60 liradaki şarkılar. Oğlum Kürşat Öze ve Sana Gelsin demişler. Teşekkür ederim annem, benden de size rahman olsun. İyi akşamları yayınlar. Ben Masal Üşenmez ve Eylül Karaca sıradaki tüm güzel şarkılar babam Erol Üşenmez'e ve babam Bektaş Karaca'ya gelsin. Ayrıca size de gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkürler, selamlar, iyi akşamları yayınlar. Ben Antalya Kumluca'dan Murat Say sıradaki tüm güzel şarkılar.

Çok sevdiğim biraderim Erol Üşenmez ve Can Çakı'ya, ben çok sevdiğim kardeşim Bektaş Karaca'ya için armağan ediyorum. Ayrıca size de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Silifke'de bulunan biraderim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Eşinden canımdan çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Uzak olur mu insan sevdiğine? Ya aklımdadır ya kalbimde. Sen benim her anımdasın diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Hadi bakalım Ferdi'ciler, hazır mıyız? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur ve sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Hep damar, full damar.
1: Eyvallah.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Allah Allah. Allah, şarkının kralını geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı değer imparator yorum alacak. Yayınlar Fırat abi, sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Canım eşim, kaç yıl geçse de geçsin, kaç devran dönerse dönsün, kaç kere ölürsem öleyim, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği tek kadınsın. Ömrüm ömrüne feda olsun can tanem, iyi ki sen Semra'm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Aslında bir kısmı daha vardı da atlamak zorunda kaldım sevgili kardeşim. İyi akşamlar sevgilim, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Özleyen Leyla Çalışkan'dan Kalbimin Saydı Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. Bu arada mesaj atmayın arkadaşlar, elimizdeki mesajları yetiştirmemiz gerekiyor. İyi yayınlar kardeşim Fırat, iyi yayınlar diliyorum. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle sizlere sonra biricik oğlum Velihan Çelik için istiyorum. Geçer inşallah, bu da geçer, bir gün olur. Hayat bize de güler, selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Bugün ben sevdiğime kavuştum. Bu sefer ona değil, Silifke'ye. Fırat'la yayında ekibine seslenmek istiyoruz. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm bekleyenleri olsun inşallah. Rabbim herkesi kavuştursun demiş. Amin diyelim, amin. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına, ne güzel. Allah bir daha yaşatmasın ayrılığı. İnşallah ders alınmıştır bu uzaklıktan, bu ayrılıktan. Bir mesaj daha paylaşacağız. Yeniler Fırat Bey, sizi can kulağıyla severek dinliyoruz. Mersin'den yazıyorum. Kuzenim Veli Anşeli'ye sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz demişler. Mersin'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, mesaj almayacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım en son gelen mesaja. Evet. Gördüğüm saati hemen not aldık. Bu saatten sonraki gelen mesajları okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü zamanımız kısıtlı. 15 dakikamız var. Yani çalabilirsem 3 şarkı çalacağım. Çalamazsam normal şartlarda bundan sonraki şarkı son olacak ama çalmaya çalışacağız. İki şarkıyı sıkıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla İbrahim Tatlıses akşamdan akşama radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Gül be, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

İsmin dilimi parçalar diker akşamdan akşama İbrahim Tatlıses radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz devam ediyor. Sondan bir önceki şarkımız. Hemen şöyle mesajları hızlı hızlı paylaşacağız. Sıradaki parça Gizem'den sevdiği Ümit Boşkır'a sevdiğime armağan olsun seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi günler Feda. Ben Alya İçalan. Sizleri Mersin'den dinlemekteyim. Sıradaki parçayı Biricik Dayım Velihan Çelik için istiyorum. Seni çok seviyorum dayım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Mersin'e selamlar. İsmim İbrahim. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim canım abim Hasan Gümüş'e armağan olsun demiş. Merhaba ben Yiğit Can. Sıradaki şarkı babam Mehmet Güney için gelsin demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi. Ben Arda Karal. Sıradaki şarkılar amcam Acun Karal abilerim. Durasan Say, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, İsmail Eker, bacanağım Onur Budak ve kardeşlerim Mustafa Can Yelli ve Bediran Döle'ye gelsin. Sabır en güzel ilaçtır demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım Oğuz Yılmaz'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında son şarkıyla buradayız.

0: Yıkılası Yabaneller, Joz Yılmaz. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dinleyenler. Evet, hemen son mesajları paylaşacağız. Abim son parçalar sevgili eşim Çetin Bakar'a gelsin. Çetin'in telefonu kapattığında o gülen yüzünün tebessümünün aklımdan ve gözlerimin önünden gitmiyor. İki gözüm gülen yüzümüz hiç solmasın aşkım, her şey kalbimizce olsun. Seni çok kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol demiş Çiğdem mesajında. Abim iyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Babam sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelme dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş sevgili Mert kardeşimiz. Selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan kuzenim Suat ve Fuat Teker için armağan olsun. İyi yayınlar demişler. İyi akşamlar. Silipke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Gözlerin gözlerime değdiği an anladım, sol yanım olacağını ömrüm demiş.
1: Çılgın söz dinlemez.
0: İyi günler, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abim, Kral abim, Erol Üşenmez için gelsin demişler. Ve son mesajımız Ada Gezgin'den, ilk aşkım babam İmrah Gezgin'e, amcalarım Kürşat Öz, Mazhar Kör, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim canım babam demiş.
1: Sensizlikmiş senden payım.
0: Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadın.
1: İnanmadım.
0: Evet, son şarkımızla kapanışımızı yapıyoruz sevgili dostlar.
1: Diz çökerken
0: yaklaşık dağlar. Yaklaşık iki saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum.
1: Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın
0: evet,
1: tek
0: bu güzel galibi. Şarkımızda canım sen, eşim Zehra'yı armağan olsun. Bana da gelsin demiş. Gelsin bakalım.
1: Uysal çocuk gibi teslim oldum. İnan. Evet,
0: katkılarından dolayı Erzurum'un Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi iletelim sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine. Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu programı dinleyemeyenler ve tekrar dinlemek isteyenler az sonra, dediğim 2 saat sonra tekrarıyla sizlerle olacak sevgili dostlar. Hoşçakalın. Tekrardan görüşünceye dek selamlar, saygılar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
1: Yüreğinin çöllerine nehir oldum, inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum, inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm, inanmadım. İnanmadın, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek

sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın tek galibi, sen gönlümün tek sahibi, sana uysal çocuk gibi teslim oldum,

0: serdim gururumu, hiçe saydım onurumu, kucakladım umudumu, koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime, ne geçti ki ah elime, bağlanmak mı ne kelime, öldüm sana inanmadım. İnanmadım ne yapayım, sensizlikmiş senden payım, Allah mısın ki tapayım, sevdim seni inanmadım, öldüm sana inanmadım, koştum sana inanmadım, inanmadım.
1: Fırat yayında.

köşe, bak sevinçten ağlıyor kararan bahtıma. Bir ışık verdin değişen dünya, geldin hoş geldin.

ağla gözlerim ağla. Zamanı şimdi, kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdikte? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

dudakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya, hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu usta. Ama ben anladım usta.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Takvimlerimiz de 8 Haziran'ı gösteriyor, Pazartesi günü. Dilerim güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım bütün şarkıları kendilerine armağan ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. Ayrıca bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Günün yoğunluğu devam ediyor olabilir ama müziğin

0: verdiği huzur da her zaman başka oluyor. Biz de bu saatlerde sizlere en güzel şarkılarla eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Sıradaki bütün aşk şarkıları nişanlım Yusuf Can'a gelsin demiş dinleyicimiz. Tabii ki en güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun diyelim, bize selamlarımızı gönderelim. Yokluğun öyle zor ki zaman duruyor sanki, hiç geçmiyor gittin gideli. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum, olmaz ki. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız Saatler ilerliyor. Günün ortasında kısa bir nefes almak isteyenler için buradayız. Belki çalışıyorsunuz, belki günlük işlerinizi yapıyorsunuz, belki de sadece dinleniyorsunuz. Nerede olursanız olun bu güzel şarkılar sizlere eşlik etmeye devam ediyor ve edecek. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri Leman Sam'la baş başa bırakıyorum. Ayrılığa dayanamam sizlerle radyonuzda.
1: Selin Yayında
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi güzel bir şarkı bazen bütün yorgunluğunuzu alıp götürür. Umarım dinlediğiniz şarkılar gününüze güzellik katıyordur. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkı daha dinleteceğim. Müslüm Gürses ne yapacağım diyecek şimdi bizlere. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.
0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Akrabımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Bir istek şarkımız var. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Bergen'den Giden Gençliğim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun tabii ki. Sizler de mesajlarınızı 0

0: 538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin.

0: frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmışız. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Kalbim ayrılığa bu kadar. Bazen bir şarkı da bizi ayrıca yıllar öncesine götürmüyor mu? Bazen de hiç beklemediğimiz bir anda yüzümüzde güzel bir tebessüm bırakabiliyor. Kızma sakın. İşte müziğin böyle bir gücü var. Duydum diye bu kararlı halleri incitme. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ebru Gündeş sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sizden Benim Babam şarkısını istiyorum. Değerli babam Hasan'a armağan ediyorum. Beraber dinliyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bizim koca çınarımız demişler. Tüm babalara o zaman armağanımız olsun bu güzel şarkımız.
1: Bu adam benim babam, sekiz köşe.
0: Canım babama da selamlarımı gönderiyorum buradan.
1: Sakosuyla hey hey hey hey hey.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin ve Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Hatice Hanım'ın mesajı: İyi yayınlar, kolay gelsin, en güzel şarkıları oğlum Soner'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Armağan edelim tabii ki. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bu güzel şarkıyı ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Çekinmeden gel. Kamuran Akgör sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Programımıza Özvay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen mesajımızı paylaşalım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Sıradaki tüm güzel aşk şarkıları değerli eşim Umut'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. O zaman ben de sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ümit ve sen, yanımda sen olmalıydın sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın.

0: Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtar. 0538-988-30-00.
1: Sensizliğim, sensizliğim, yalnızların yalnızıyım. Sensizliğim, sensizliğim.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin.

her zaman besleni hissettiren Özbay Kurtarma'ya, emekleriyle fark yaratan Ali Özbay ve ekibine gönülden bir teşekkürle veda ediyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Yoruldum. Reklamlardan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazan ol. Hakan Altun, Çıkmazlardayım sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Çok şöyle geriye dönüp baktığımızda günün koşuşturmacasından geriye kalan tek şey hissettiğimiz güzel duygular oluyor. Bu anlar biraz daha anıların bizi geçmişe götüren o ince sızıların saati oluyor aslında. Ve kalbimizin bir köşesinde sakladığımız, belki de uzun zamandır unuttuğumuz o güzel duyguları hatırlamak için buradayız. O yüzden radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle hep beraber. Sensiz sabah olmuyor Mine Koşan yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yayınımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda yollarda olan dinleyicilerimiz var. Bir mesaj almışız Murat Bey'den. Şu an Mersin Adana yolundayım. Benim üzerimde emeği çok büyük olan, her sıkıştığımda Hızır gibi yetişen İsmail abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Mersin'e dönünce çaylar benden abim demişler. Yolunuz açık olsun diyelim. En güzel şarkılar da sizlere armağan olsun. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım bu arada. Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun. Git diyen yok ki sana, gidiyorsun. Orhan Gencebay, güle güle sevdiğim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yayınımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık, son şarkılarımız. Şimdi biliyorum herkesin kalbinde taşımaktan yorulduğu bir yük, zihninde dönüp duran onlarca soru var. Ama burası o yükleri kapının dışında bıraktığımız sakin bir sığınak. Şimdi anıların dilinin çözüldüğü, geçmişten gelen o ince esintinin yüreğimize dokunduğu anlardayız.
2: Nasıl olur böyle birdenbire?
1: Çok güzel de bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
2: Nasıl söyle?
1: Yani gözlerinizi kapatıp o özlediğiniz günleri, özlediğiniz insanları düşünmenin, o güzel duyguları yeniden hatırlamanın tam zamanı.
2: Yok, olamaz.
1: Şimdi sizleri Arif Susam'la baş başa bırakıyorum. İnanmıyorum sizlerle radyonuzda.

Yok, olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz, yok, yok.

0: inanmıyorum.
1: Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz.
0: İnanmıyorum.

yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek?

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Linet'le devam edeceğiz programımıza. Unuttun mu beni diyeceğiz ve aslında Sezen Aksu şarkısı biliyoruz. Onun yorumunu dinliyoruz genelde ama Linet de çok güzel bir şekilde yorumlamış bu güzel şarkıyı. Ayrıca bu şarkıyı da Ali Arslan'dan Senan Acar Arslan'a armağan ediyorum. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Linet, unuttun mu beni? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Ben onda hiç kalmamışım, anlamışım ama geç anlamışım. Ağla gözlerim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: İş kurbağası tasarı.
3: Başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İstelindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Evet, gerçekten çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyormuş, şuraya oturmuyormuş gibi hissediyorum. Oysa en son cuma günü yapmıştım. Bayağı da olmuş aslında bakılırsa. İnsan her gün şu mikrofonun karşısına geçince sonra unutuyor sanırım. Yani unutuyor derken özlüyor. Bu his güzel gerçekten de böyle sizlerle sohbet etmek. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini dinliyoruz. Şimdi Selami Şahin yerin dolmaz diyecek. İnan senin varlığınla hayatımı süslüyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Selami Şahin yerinde dolmaz. Yerin dolmaz. Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle.

0: Üniversiteli.
1: Selam Şahin, sen özelsin dedi. Şimdi de Emrah karşılıksız aşkın acısını anlatacak aslında. Haram geceler diyecek. Sebebini. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında tekrar buluşmak dileğiyle.

0: ve stadyum ve stadyum devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
1: Çok pişmanım seni kırıp üzdüğüme.
2: Reklamların ardından devam ediyoruz. Emrah son durum böyle diyecek. Çok pişmanım diyecek. Evet, sizleri bu güzel Emrah şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

Son kez baktım pencereden sen giderken, ama faydasız neye yarar? Gidiyorsun dönmemek üzere. Sen hata bende biliyorum. Seni kırdığım için üzgünüm, kahretsin bebeğim. Böyle olsun istemezdim. Dur bak ben.

0: Sicily.
1: Gökhan Güney Resteri ile devam ediyoruz programa. Sana gelen azap diyecek Gökhan Güney. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum, tüm sevenler için gelsin.

Kan olsa yaşlar sensiz soframda, taş olsa aşlar sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

0: dualar resitali.
1: Bazen hiç ummadığınız kişiyle, bazen de hiç istemediğiniz, hiç beklemediğiniz bir zaman ayrılıverirsiniz. Müslüm Gürses de tıpkı bu gibi anlar için diyor ki, ben seni canımdan can biliyordum, hayatı seninle çok seviyordum, böyle ayrılık beklemiyordum. Ben şimdi yalnızım, ne yapacağım? Bazen hayatta gerçekten...

yapacağımızı asla bilemeyiz. Şimdi radyoları başında bizi dinleyen, ne yapacağını sorgulayan dinleyicilerimiz için gelsin Müslüm Gürses, ne yapacağım diyecek. Belki bu şarkıyı dinlerken aklınıza gelir bir şeyler.

0: Mexicali.
1: İbrahim Tatlıses haydi söyle diyecek şimdi. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resterindeydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en sevilen resitallerini en efsane seslerinden dinliyoruz. İbrahim Tatlıses haydi söyle diyecek. Şimdi sizleri bu şarkıyla uğurluyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.